0: Bundan sıkıldıkları veya yoruldukları zaman bu işi bırakır ama asla merhamet göstermezlerdi. Yaşı ileri olan Yasir bu işkencelere dayanamayıp ruhunu teslim etti. Fakat bu ölüm müşriklerin kinini söndürmemişti. Sıra yaşlı ve zayıf bir kadın olan Sümeyye'deydi. Sümeyye'nin sahibi bu görevi yeğeni Ebu Cehil'e devretmişti.
1: Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul.
2: İlahi illallah.
1: Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek. Muhammed'e inanmadığını söyle kurtul bu eziyetten.
2: Muhammed ancak Allah'ın elçisidir.
1: Sen Muhammed'in cemaline aşık olmuşsun. Onun için fazla yaşlı değil misin?
2: Yaklaş. İstediğini söyleyeceğim.
1: Geldim. Hadi söyle diyeceğini. Lanet kadın.
2: Allah senin hakkından gelecektir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür.
1: Ver şu mızrağı bana. Ben sana gösteririm. Al bakalım.
2: La ilahe illallah.
3: Anne.
0: Yasir ve Sümeyye İslam'ın ilk şehitleri oldular. Ammar gözleri önünde anne ve babasının öldürülmesine dayanamayarak onların, müşriklerin istediklerini söyledi ve serbest bırakıldı. Ancak yüreğine bir kor düşmüştü. Peygamberimizin yanına koştu. Peygamberimiz Ammar'la karşılaştığında onun sırtında yanık, vücudunda ise kamçı izleri vardı. Onu bu acılar içinde görmeye dayanamadı. Ammar, şükür ki kurtulmuşsun, dedi.
4: Vallahi kurtulmadım ya Resulallah.
0: Peygamberimiz ona niçin böyle dediğini sordu.
4: Beni senden vazgeçmeye mecbur bıraktılar. Lat ve Uzza'nın senin dininden hayırlı olduğunu söyledim.
0: Peygamberimiz Ammar'a bunları söylerken kalbindeki hislerin nasıl olduğunu sordu.
4: Kalbim imanla doluydu. Dinime bağlılığım demirden daha sağlamdı. Ama annemle babamı gözlerimin önünde öldürdüler ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, üzülme. Sen tepeden tırnağa imanla doluydun. Onlar yine böyle işkence ederlerse yine söyle ve ellerinden kurtul, dedi. Ammar bin Yasir hakkında Nahl suresinin 106. ayeti nazil oldu. Rabbimiz şöyle diyordu. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Hazreti Ebubekir zengin bir tüccardı. Çok merhametliydi. İşkence gören esirleri satın alıp özgürlüğüne kavuşturuyordu. Bu duruma şahit olan babası bundan rahatsızdı.
5: Oğlum, son günlerde birçok köle aldığını duydum. Aldıklarının çoğu zayıf ve güçsüz. Sen akıllı bir tüccarsın. Neden daha genç ve daha güçlülerini tercih etmiyorsun?
6: Baba, ben onları kendime hizmetçi olarak almıyorum. Onlarla aynı Allah'a iman ettik. Ve onlar bu sebeple eziyete uğruyorlar. Benim derdim onları kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak.
5: Olacak şey mi? Bir köle ne kadar dinara mal olur bilmiyor musun? Azat etmek için mi oluyorsun? Bu ne saçmalık?
6: Benim gayem Allah'ın rızasını kazanmak baba.
7: Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere.
6: Ne diyorsun?
7: Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor.
6: Bekle, hemen geliyorum. Bunu al ve Ümeyye'ye git. Parayı görünce dayanamaz. Ne isterse ver, Bilal'i kurtar onun elinden.
7: Hemen gidiyorum.
5: Ölümün eşiğinde bir köle daha.
7: Ümeyye, şu zavallı hakkında Allah'tan korkmaz mısın? Daha ne zamana kadar ona işkence yapacaksın?

0: Benim bir suçum yok. Onun itikadını senin arkadaşın Ebu Bekir bozdu. Kölem olarak onu doğru yola getirmek bana düşer.
1: Ebu Bekir onu senden satın almak istiyor.
0: Ne kadar teklif ediyor?
1: Al da bak.
0: Bu köle için iyi bir para. Zaten artık işe yaramaz.
2: Kölelerimize göre esirler cezalandırılırken satılamaz.
0: Bu artık yaşayan bir köle değil. Canı çıkmak üzere. Al götür onu. Benim için karlı bir alışveriş oldu.
3: Hadi Bilal. Ses ver lütfen, iyi misin? Hadi.
4: Allah birdir.
1: Gel kardeşim. Gel. Sarıl bana. Biraz su vereyim sana. Al iç. Allah'ım, bu zalimlerin elini bırakma kimseyi.
5: Yeni bir dinin ortaya çıktığı tüm Arabistan'da duyulmuş, insanlar peygamber olduğunu söyleyen bu zatı merak eder olmuşlardı. Bunlardan biri de Devs kabilesinin meşhur şairi Tufeil'di. Vakit kaybetmeden Mekke'ye geldi. Fakat yolda bu adamın sihirli sözler söylediğine ve insanları büyülediğine dair sözler ulaştı kulağına. Ve kendini korumak maksadıyla kulaklarına pamuk tıkayarak onu görmenin mantıklı olduğunu düşündü. Kabe yakınlarında bir yere oturarak geleni gideni izlemeye başladı.
3: Şuradan geleni geçeni görebiliyorum. Oturup bekleyelim bakalım istediğimi bulabilecek miyim? Şuradaki adam değişik bir ibadet sergiliyor. Hem eğiliyor hem secde ediyor. Bu nasıl bir ibadet? Şimdi de Kabe'yi tavafa başladı.
2: Hey Muhammed, bugün gökteki Rabbin neler fısıldadı sana?
3: Aradığım adam bu olmadı. Yakınlaşıyor. Kulaklarımı tıkayım ki bana büyüsü tesir etmesin. Aman Allah'ım. Yine de duyuyorum söylediklerini. Kulaklarımı tıkamam bir işe yaramadı.
6: Ey Tufeil, Devs kabilesinin büyük şairi Tufeil, sen neden korkuyorsun? Onca şiir dinledin, onca şiir yazdın. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsin. Bir dinle bakalım. Yanlış şeyler diyorsa kabul etmezsin. Ama ya gerçekten peygamberse?
5: Tufeil peygamberimizin yanına geldi. Onunla tanıştıktan sonra İslamiyet'le ilgili sorular sordu ve Müslüman oldu. Sonraki yıllarda kulağına pamuk tıkayarak Kabe'ye gelişini tebessümle hatırlayacaktı. Resulullah ondan kabilesine dönerek İslam'ı anlatmasını istedi. O da büyük bir aşkla kavminin yanına döndü, ancak kimseden olumlu bir cevap alamamıştı.
6: Ya Resulallah, kavmim iflah olmaz bir kabile. İnanmamakta direniyorlar. Dua et de Allah onları helak etsin.
5: Peygamberimiz onun bu isteğini gülümseyerek karşıladı ve beddua etmenin kötülüğünü anlattı. Sabrederek kavmini İslam'a davet etmesi gerektiğini söyledi. Tufeil'in artık ağır bir görevi vardı. Azimle bu işe devam etti ve onun sayesinde pek çok Devsli Müslüman oldu. Müşriklerin gayesi insanları korkuyla bu dinden döndürmekti. Ancak kimsenin inancını değiştiremiyorlardı. Üstelik günden güne sayıları çoğalıyordu. Bu durum Kabe'ye putları ziyarete gelen hacıların azalmasına, dolayısıyla kazançlarına zarar verebilirdi. Durumu Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talip'le konuşmaya karar verdiler ve ona "Kardeşinin oğluyla aramızda hüküm ver." dediler. Bunun üzerine Ebu Talip peygamberimizi çağırttı ve konuşmaya başladılar.
7: "Bunlar senin kavmindendir. Senden anlayışlı olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme."
5: Peygamberimiz ne istediklerini sorduğunda onlar şöyle dediler:
8: "Bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım."
5: Bunun üzerine peygamberimiz, "Söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir sözü söylemeye ne dersiniz?" dedi. Bunu duyan Ebu Cehil atıldı:
9: "Babana rahmet. Elbette. Onu

0: Hatta 10 katını bile söyleriz.
1: Peygamberimiz, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur deyin buyurdu.
0: Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter? Hadi kalkın, bu adamla anlaşamayacağız.
1: Müşrikler bu sefer daha sert bir dille Ebu Talib'e yeğenine sahip olmasını yoksa işin farklı boyutlara varacağını söylediler. Ebu Talib yeğenini karşısına alıp şöyle dedi.
2: Dinle Muhammed, bana da kendine de acı. Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler.
1: Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu. Ve ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi. Yeğeninin üzüntüsüne dayanamayan Ebu Talib'in ağzından şu cümleler döküldü.
2: Gel kardeşimin oğlu, gel. İstediğini söyle. Vallahi ben seni hiçbir zaman onlara teslim etmem. Hiçbir şeyde beni sana destek olmaktan alıkoyamaz.
1: Amcasının bu desteğiyle peygamberimizin yüreği ferahlamış, yüzü tekrar gülmüştü. Ancak müşriklerin onunla ilgili daha pek çok planı vardı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Hazreti Peygamber Amr bin As'a haber gönderip savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu. Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi. Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun. İstediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
1: ابن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

0: قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baaleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve "bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir" denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, "bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız" cevabını verdi.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Helal haram endişesi. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ey insanlar! Allah temiz, tayyiptir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah, ey Resuller, temiz, helal olan şeylerden yiyin ve salih amelde bulunun. Şüphesiz ben sizin yaptıklarınızı bilirim diyerek elçilerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiş ve ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanından yiyin buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle devam etti. Bir adam ki uzun sefere çıkmış, saçları dağınık, üstü başı toz içinde, ellerini göğe açmış, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua ediyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, velhasıl haramla beslenmiş. Böyle birisinin duası nasıl kabul olunur? İslam dininde Allah ve Resulü tarafından yapılması uygun görülen ve görülmeyen davranışlar genel olarak helal ve haram kavramlarıyla ifade edilmiştir. Dinimizde helal ve haram kılma yetkisi esas olarak Allah'a aittir. Onun kutlu elçileri yüce yaratıcının koyduğu kuralları insanlara ulaştırmak, bunların sınırlarını ve uygulama biçimini onlara öğretmek ve bu kurallar kapsamına giren ancak Cenab-ı Hak tarafından detaylı olarak açıklanmamış hükümleri bildirmekle yükümlüdürler. Şüphesiz bu hükümler arasında onların da yasak ve mübah kıldıkları hususlar bulunmaktadır. İslam'a göre eşyada asıl olan ibahadır. Yani Allah'ın yarattığı şeylerde mübahlık ve helallik esastır. Haramlarsa bu mübahlıktan istisna edilen şeylerdir. Örneğin Araf suresinin 157. ayetinde Hazreti Peygamber'in tebliğ görevini yerine getirir.

iken kavmine iyi ve temiz şeyleri helal, pis ve kötü şeyleri haram kıldığı bildirilir. Aynı şekilde Cenab-ı Hak insanlardan verdiği rızıkların temiz ve pak olanlarını yemelerini istemektedir. Buradan özellikle yiyecek ve içeceklerde temiz ve iyi olma vasfının helalliği, pis olma vasfının da haramlığı doğurduğu prensibi ortaya çıkmaktadır. İşte Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna bahşettiği sonsuz nimetler içinde istisna kılarak yenmesini haram saydığı şeyler, Maide suresinin 3. ayetinde şöyle sıralanmıştır. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar, boğulmuş, darbe sonucu yüksekten düşerek, boynuzlanarak veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölmüş hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde putlar için kesilen hayvanlar. Buna Maide suresinin 90. ayetinde yer alan içki yasağı da eklenirse, Kur'an-ı Kerim'de yiyecek ve içeceklerle ilgili yasakların neredeyse tamamı sayılmış olur. Hazreti Peygamber'in bu ayetleri açıklama bağlamında yenmesini yasakladığı yırtıcı hayvan ve yırtıcı kuşları da ilave ettiğimizde, yaratıcının milyarlarca nimeti arasında haram kılınanların bir elin parmaklarını geçmediğini görürüz. Tabiatıyla diğer nimetler söz konusu olduğunda, az önce ifade ettiğimiz pis temiz, başka bir ifadeyle sağlığa zararlı veya yararlı ilkesini de helal haram bağlamında hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Helal haram koyma yetkisi kendisine ait olan Yüce Allah, din adına hareket eden bazı kimselerin kendisinin haram kıldığı şeylerin dışında haram helal ihdas etme girişimlerini şu ayetiyle uyarmaktadır. Ne dersiniz? Allah'ın size indirdiği rızkın bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldığınıza göre Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? İslamiyet'in helal haram sınırı en çok insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkar. Birey olarak dinimizin öngördüğü üstün bir ahlaki kişiliğe ve erdemli bir hayata sahip olabilmek ve toplum olarak huzur içinde yaşayabilmek ancak bu sınırlara uymakla mümkün olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak, haksız yere insan öldürmeyi, zulüm ve haksızlık yapmayı, başkalarının malını haksız yere yemeyi, hırsızlığı, faiz ve tefeciliği, rüşveti, aldatmayı, israfı ve cimriliği, zinayı, zina iftirasını, mahrem kişilerle evlenmeyi, terörü, bozgunculuğu, yalancılığı, yalancı şahitliği, kumarı, gizli ve açık bütün kötülükleri yasaklamış, yani haram kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz de bu doğrultuda Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter buyurarak, insanın temel dokunulmaz haklarına tecavüzün haram olduğunu açıklamıştır. Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde yer alan yüzlerce dini, ahlaki emir ve yasaklar, insanlar arası ilişkilerde Müslümanların dikkat etmeleri gereken helal-haram sınırına işaret etmektedir. Farkına varılabileceği gibi yeme içme alanında çok sınırlı olan haramlar, toplumsal alan söz konusu olduğunda alabildiğince artmaktadır. Bu da dinimizin bireysel ahlaka ve toplumsal huzur ve barışa son derece önem verdiğinin bir göstergesidir. Helal haram endişesi Müslümanın en belirgin özelliklerinden biridir. Onun için her Müslüman yediğinden içtiğinden diğer insanlarla ilişkilerine, bireysel hayatından aile ve toplum hayatına kadar her alanda helal haram sınırına dikkat etmek zorundadır. Çünkü o buna dikkat ederek gündelik ve ticari hayatında yalan söylemez, kimseyi aldatmaz, rüşvet almaz, kimseye haksızlık yapmaz, yaptığı her işi en iyi şekilde yapmaya gayret eder. Başta ailesi olmak üzere kimseyi incitmemeye, kırmamaya özen gösterir. Kimsenin olmadığı bir yerde de kendisini her zaman gören, gözetleyen Cenab-ı Hak'tan haya ederek harama el uzatmaz. Çoluğunu çocuğunu helal rızıkla yetiştirmeyi en büyük sorumluluk kabul eder. Kanunlar izin verse de vicdanının izin vermediği, insan olarak kendisini rahatsız eden her davranıştan uzak durur. İşte böyle bir Müslüman, Allah'a karşı saygılı, onun emir ve yasaklarına, yani helal ve haramlarına titizlikle uyan bir kişi olarak,
Cenab-ı Hakk'ın fazilet bakımından en üstün saydığı muttakiler zümresinde yer almaya hak kazanır. Buraya kadar anlattıklarımızı başta zikrettiğimiz hadis bağlamında özetlersek, Allah ve Resulü bizden şu üç şeyi istiyor. 1- Helal rızık. 2- Helal iş, ameli salih. 3- Halis, samimi dua. Duanın samimi ve kabule mazhar olabilmesinin ilk iki şartın yerine getirilmesine bağlı olduğu da hadisten anlaşılmaktadır. Cenab-ı Hak'tan makbul dualara mazhariyet niyazıyla.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين
1: أبو سعيد الهدري radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip ya Resulallah senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
0: وعنه رضي الله عنه قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: سهل بن سعد şöyle anlatıyor: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
0: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها، وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما.
1: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin, onları rahmetinden uzak kılsın, buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin, buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler

Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
2: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem, sana yardım edeceğim.

0: Ama nasıl? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
1: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
2: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
0: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
2: Yok, hayır, ondan değil.
0: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
2: Tamam, tamam, savaşacağım.
0: Ha, şöyle...
1: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
4: Peygamber Efendimiz genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebul As'ı Taif'e vali olarak gönderirken ona şöyle demişti. Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Hicaz bölgesinde güneşin çölleri kavurduğu bir gün daha yaşanmaktaydı. Allah'ın Resulü güneşin yakıcılığından gölgenin serinliğine sığınan ashabıyla sohbet ediyor, Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsediyordu. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder dedi. Sahabiler yağmurun çatlak topraklara bir an dolup taşması gibi bu ilahi rahmetin coşkunluğunu yaşıyordu. Gönüllerini bu rahmetle yeniden ve yeniden besliyorlardı. Kökleri bu ilahi rahmet suyunu arıyor ve sürekli ona ulaşmak için çabalıyordu. Alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın sonsuz lütfundan bahseden Resulullah bunu bir benzetmeyle şöyle açıkladı. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir dedi. Rahmet peygamberi Allah'ın nimetleriyle aydınlanan sahabilerin yüzlerine, kendisini dinlerken dikkatle açılmış gözlerine baktı ve kime bir nimet verilir ve o da nimeti dile getirirse şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur. Allah verdiği nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever dedi.
1: Sence nasıl görünüyorum?
2: Nasıl mı? Aynı işte.
1: Aynı mı?
2: Evet.
1: Nasıl aynı görünüyorum?
2: Her zamanki gibi işte.
1: Onu soruyorum işte. Ben her zaman nasıl görünüyorum sence?
2: Her zamanki Malik bin Nadir.

0: Sonra o her zamanki güler yüzü hali var ya hani. Hı hı. İşte o şekilde konuşmaya başladı. Malın mülkün var mı diye sordu. Ben de evet var ya Resulallah dedim. Hatta maddi durumumun oldukça iyi olduğunu söyledim.
1: Evet.
0: Develerim, koyunlarım, atlarım ve kölelerim var dedim. Hem de sayılarının çok olduğunu söyledim.
1: Allah'ın elçisi ne dedi sen böyle söyleyince?
0: Açıkçası o güne kadar benim hiç düşünmediğim bir şey söyledi.
1: Hı hı.
0: Allah'ın Resulü gözlerimin içine baktı. Allah sana bir mal verdiği zaman onun nimetinin ve ikramının izleri üzerinde görünsün dedi.
1: Allah razı olsun. Ne güzel söylemiş Resulullah. Zaten seni şu eski elbiselerden kurtaracak tek kişi Allah'ın Resulü'ydü.
0: Öyle tabii. Bütün eski elbiselerimizden o kurtarmadı mı zaten bizi?
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
4: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.
4: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: أبو سعيد'ten رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu.

sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki, Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir, buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.

0: gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu.
1: عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Hazreti Peygamber yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde, "Allah'ım bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç" diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra "Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn" hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz buyurur.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
0: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu.

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود، ابن عمر وأنس'تن رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü." dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum." cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut." buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter." dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut." dedi. Bahili, "Daha da arttır." dedi. "Her aydan üç gün." dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."
0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.
0: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله.
1: Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

Sahabiler arası ihtilaflar. Farklı düşünmek insanın tabiatı gereğidir. İkinci bölüm. Bakış açıları farklı olduğu gibi bilgileri ve kavrama kabiliyetleri de farklıydı ashabın. Resulullah bir gün mescitte burnuna kötü kokular gelmesi üzerine ashabına Cuma namazına gelirken yıkanın buyurmuştu. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri de Resul-i Ekrem'in bu sözünden Cuma namazına gelirken herkesin yıkanması gerektiği hükmünü çıkardı. Bu sözün maksadını dikkate alan fakih sahabi İbni Abbas ise şöyle bir açıklama yaptı. O zamanlar insanlar fakirdi ve yünlü elbiseler giyerdi. Mescid-i Nebi ise hem dardı hem de çatısı alçaktı. İnsanların yünlü elbiseler giymeleri terlediklerinde kötü kokuya neden oluyordu. Bu koku Resulullah'a kadar ulaştığında cemaate şöyle dedi. Ey insanlar, bugün gelince yıkanın. Her biriniz bulabildiği en güzel yağını ve kokusunu sürünsün. İşte sözün hangi şartlarda ve ortamda söylendiğini dikkate alan İbn Abbas, hadisi emir olarak değil, camiye temiz gelinmesini teşvik eden bir tavsiye olarak anladı ve farklılık da bu anlayış tarzından kaynaklandı. İbn Abbas gibi Hazreti Peygamber'in sözlerinden hüküm çıkarmaya çalışanlar yanında, sadece kutlu elçinin dediğini yapmaya gayret eden sahabiler de vardı. Peygamber aşığı İbn Ömer, Allah elçisinin söylediklerini harfiyen yerine getirmeye özen gösteren bir sahabiydi. O Resulullah'ın meyveleri olgunlaşmadan satmayın sözünü duymuş ve bu söze tabi olmuştu. Fakih sahabi Zeyd bin Sabit ise bu sözün ortaya çıkış sebebine dikkat çekerek açıklamasını yaptı. Önceden insanlar meyveleri olgunlaşmadan satıyorlardı. Ancak müşteriler meyveleri topladıktan sonra ödeme yapma zamanı geldiğinde meyvelerin bozuk olduğunu, hamken döküldüğünü, hastalıklı çıktığını söyleyerek satıcıyla münakaşa ediyorlardı. Bu husumet ve anlaşmazlıklar artınca kutlu elçi de onlara meşveret yani yol gösterme mahiyetinde madem ki böyle olmuyor o halde meyve olgunlaşıncaya kadar alışveriş yapmayın tavsiyesinde bulundu. Görüldüğü gibi hadisin hangi bağlamda söylendiğini bilen Zeyd bin Sabit, meyvelerin olgunlaşmadan satılmamasına dair ifadenin bir yasak değil tavsiye olduğunu söylemişti. İbn Ömer ise hadisi uygulamayı ve yasaktan yüz çevirmeyi önemsediği için denileni yapma gayretinde olmuştu. Hadisin ne maksatla söylendiğini veya bağlayıcı olup olmadığını ise pek önemsememiş, bu nedenle farklı görüşler ortaya çıkmıştı.

Gün geçtikçe hayat şartları farklılaşıyor, şartlar ve toplumda değişiyordu. Habibullah vefat etmişti. Artık ashab karşılaştıkları sorunları kendileri çözmek zorundaydı. Toplumun önderleri olan halifeler ve fakih sahabiler de bu sorunların ilk muhatapları olup değişen şartlara uygun çözümler üretiyorlardı. İşte bu şartları dikkate alan Hazreti Ömer, fetihle alınmış olan Irak topraklarını Hazreti Peygamber'in savaşanlar arasında dağıttığı gibi paylaştırmamış, gelecek nesillere devamlı bir kaynak olması için sahiplerinin elinde bırakıp vergiye bağlamıştı. Çünkü şartlar değişmişti ve bu yol insanlar için daha faydalı olacaktı. Yine ashabın fıtır ve zekatta ödenecek miktarı ürünlerin ucuzlamasına paralel olarak değiştirmeleri de şartları dikkate aldıklarını göstermekteydi. Bu şekilde sahabiler farklı durumlarda farklı görüşler ortaya koyuyor ve bu da görüş ayrılıklarının ortaya çıkmasının bir başka sebebi oluyordu. Asr-ı Saadet'te bir kurban bayramı günüydü ve Medine'de bayram dolayısıyla çöl halkından birçok fakir gelmiş dolaşıyordu. Fakirleri gözetip

iken Hazreti Peygamber'in bu yasağı kaldırdığını ve artık isteyenin istediği kadar eti saklamasına izin verdiğini söyledi. Hazreti Ayşe de bu hükmün geçici olduğunu, o dönemde fakirlerin doyurulması için Resulullah'ın böyle bir yasak koyduğunu söylemişti. Görüldüğü gibi Hazreti Peygamber o sene Medine'de fakir sayısının artması sebebiyle kurban etlerinin dağıtılmasını istemiş, daha sonra yaşam standartlarının normalleşmesi üzerine de bu yasağı kaldırmıştı. Yasağın kaldırıldığı bilgisinden habersiz olan Ebu Said el-Hudri'nin naklettikleri farklı görüşlerin ortaya çıkmasının bir başka sebebi olmuştu. Sahabe de insan olmaları hasebiyle karakter, anlayış, tecrübe, bilgi ve dünya görüşü olarak birbirinden farklıydı. Bu nedenle de fıkhi, siyasi ve günlük olaylarda birbirlerinden az ya da çok farklı görüşler ve tutumlar benimsemeleri normaldi. Zaten ne İslam ne de Allah Resulü onların farklı görüşlerine karşı çıkıyordu. Çünkü İslam bölünmelere yol açan, insanları ayıran ihtilaflara karşıydı. Fıkhi ve içtihadi farklılıkları ise bir ayrılık vesilesi değil, zenginlik olarak görmekteydi. İbn Abbas'ın "Sen mirastan geriye kalanın üçte biri anneye aittir" hükmünü Allah'ın kitabında bulabiliyor musun şeklindeki sorusuna Zeyd bin Sabit'in "Sen kendi görüşünü söyleyen bir adamsın, ben de kendi görüşümü söyleyen bir adamım" şeklinde cevap vermesi, yine Hazreti Ömer'in dedenin mirası hakkında görüş bildirdikten sonra "Ben dede mirası hakkında bir görüş belirtmiştim. Eğer siz de uygun görürseniz ona uyun ya da ileride siz kendi fikrinizi belirtirsiniz" demesi, farklılıkları ashabın da normal karşıladığını ve yadsımadıklarını göstermektedir. Ashab arasında fıkıhla ilgili ihtilafların yanı sıra zaman zaman kelami tartışmalar da yaşanmaktaydı. Hazreti Ayşe bir gün Mesruk'a, "Her kim sana Muhammed Miraç gecesinde Rabbini gördü" derse yalan söylemiştir. Çünkü Allah "gözler onu göremez" buyurmuştur. Yine "kim sana Muhammed'in gaybı bildiğini söylerse muhakkak o yalan söylemiştir. Çünkü Yüce Allah gaybı Allah'tan başka kimse bilmez" buyuruyor demişti. Hazreti Ömer'in veba salgını sırasında kaderle ilgili görüşleri de bu çerçevede değerlendirebilir. Adaletiyle dünyaya nam salan Hattaboğlu Ömer, Hicret'in 17. senesinde halkın durumunu yerinde görmek üzere Şam'a gitmişti. Tebük Vadisi'ndeki Ser köyüne geldiğinde Ebu Ubeyde bin Cerrah ve komutanları Hazreti Ömer'in yanına geldi ve Şam'da şiddetli bir veba salgınının başladığını haber verdi. Ordusunun sorumluluğunu bütün ağırlığıyla üzerinde hisseden Halife Ömer ne yapacağını bilemedi ve en doğru yolun ashabıyla istişare etmek olduğunu düşündü. Halife Ömer onlara Şam'da veba salgınının ortaya çıktığını anlatıp fikirlerini almak istedi. Ancak ittifak edilen bir görüş çıkmadı. İlk muhacirlerin bir kısmı "sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmen uygun değildir" derken, diğerleri tam aksine "insanların geri kalanı ve Resulullah'ın ashabı seninle beraberdirler. Onları bile bile veba üzerine götürmeni uygun görmüyoruz" şeklinde farklı görüşler belirttiler. Ardından Ensar'la da görüşen Hazreti Ömer, onların da farklı görüşler belirttiğini görünce, çözüm bulma umuduyla Mekke'nin fethinde Müslüman olanları çağırdı ve onların fikirlerini aldı. Onlar diğer grupların aksine ittifak ederek şunları ifade ettiler: "Afiyet yurdu yerine bela yurdunu tercih etmekten Allah korusun. Veba yok edici bir musibettir ve bile bile onun üzerine gitmek istemiyoruz" dediler. Bu sözlerden sonra net bir fikre ulaşan Halife Ömer, ertesi gün Medine'ye dönüleceğini ilan etti. Bu sırada Ebu Ubeyde bin Cerrah, "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diyerek Hazreti Ömer'e itiraz etti. Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'den böyle bir itiraz beklemiyordu. Ona şu sözlerle cevap verdi: "Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Ne dersin? Senin develerin olsa bir yanı verimli, diğeri çorak olan bir vadiye inseler, onları verimli yerde de otlatsan, çorak yerde de otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın?" Böylece Hazreti Ömer yapılması gerekeni yaptı ve karar vermeden önce diğer sahabilerin farklı görüşlerini dinleyip onlarla istişare ederek onları yadırgamadan ortak akılla sonuca varma yolunu seçti.

arasında ihtilaflar siyasi alanda da görülmüştür. Siyasi ihtilafların ilk olarak Beni Saide'de Resulullah'ın vefatını takip eden yönetimle ilgili tartışmalarla başladığı kabul edilse de, ashab arasında zaman zaman kabilecilik ruhunu çağrıştıran siyasi ayrılıklar baş göstermiştir. Ancak Resulullah'ın varlığı bu ayrılıkların derinleşmesini engellemiştir. Söz konusu ihtilaflar gerek fertler gerekse kabileler arasında yaşanmıştır. Örneğin Ebu Zer bir gün Bilal-i Habeşi ile tartışmış, siyahi olan annesinden dolayı onu ayıplayarak onun kalbini kırmıştır. Olay Resulullah'a aktarıldığında, "Ebu Zer, onu anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin." buyurarak Ebu Zer'i bu hareketinden ötürü kınamıştı. Ebu Zer bu olaydan sonra Resulullah'ın söylediklerini harfiyen yerine getirmiş ve kölesiyle aynı kıyafetleri giymeye başlamıştı. Topluluklar arasında tartışmalardan biri de Ensar ve Muhacir arasında yaşanmıştı. Ensar ve Muhacir'den müteşekkil bir topluluk Hazreti Peygamber'le beraber Beni Mustalik gazvesine çıkmıştı. Muhacirlerden bir genç sürekli şaka yapıyordu. Derken bu muhacir şaka olsun diye Ensar'dan bir gencin arkasına vurdu. Bu davranış karşısında çok öfkelendi. Çıkan tartışma sonrası cahiliye dönemindeki adetlere benzer bir şekilde her ikisi de kendi kabilelerini yardıma çağırdı. Sesleri duyan Hazreti Peygamber, "Cahiliye ehlinin kavgalarda başvurduklarına benzer bu yardım çağrıları da nereden çıktı? Derdi ne bunların?" dedi. Kendisine durum arz edildi. Efendimiz, "Bu davranışları terk edin. Bunlar çok çirkin şeyler." buyurarak asabını sakinleştirdi. İfk hadisesinde Hazreti Ayşe'ye iftira atanın evsli mi hazreçli mi olduğu tartışılırken yaşanan gerginlik, ashab arasında zaman zaman hayli sert tartışmaların da olabildiğini göstermektedir. Nitekim bu olay tartışılırken, iftiracının kendilerinden olmadığını iddia eden Evs ve Hazreç ayaklanmış, çarpışmaya niyetlenmişti. Sonunda minberde bulunan Resulullah'ın yatıştırmasıyla ortam sakinleşmişti. Aslında siyasi ihtilaflar Hazreti Peygamber'in vefatıyla birlikte başlamıştı. Hazreti Peygamber vefat edince Beni Saide çardağında bir grup Medineli toplanıp Ensar'dan bir sahabi olan Sa'd bin Ubade'nin yönetim işini üstlenmesi gerektiği görüşü üzerinde istişare etmeye başlamış, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in de içinde bulunduğu bir grup muhacirin yanlarına gelmeleriyle kimin idareci olacağı konusunda tartışmalar yaşanmıştı. İki gruptan da birer emir seçilmesini teklif edenler olmuş, ancak ihtilafın büyümesinden endişe eden Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebubekir'e biat etmesiyle sorun çözülmüştü. Ensar'ın ve muhacirin topluca Hazreti Ebubekir'e biati, Resulullah'tan sonra yaşanan ilk ciddi ihtilafın gönül birliğiyle sona erdirilmesi anlamına geliyordu. İlerleyen yıllarda siyasi ve askeri çatışmalara dönüşen ihtilaflarda yaşayan sahabilerin düştüğü bu ayrılık, insan gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu gerçek, her insanın ilgi alanları, mizacı, kişiliği, ön kabulleri, ön yargıları, kavrayış ve zekası gibi kendi sahip olduğu özelliklerle yetiştiği çevreden kaynaklanan bir takım unsurlar neticesinde olayları farklı farklı değerlendirmesidir. Fıkhi, kelami veya siyasi olsun tüm ihtilaflar bir bakıma insanın fikri zenginliğini de ortaya koyar. Nitekim ümmetin ihtilafının bir rahmet olduğunu müjdeleyen rivayet de fıkhi, fikri ve içtihadi konulardaki farklılıkların bir zenginlik ve insanlar için bir kolaylık olduğunu göstermektedir. Ancak Hazreti Peygamber, "Hakim hüküm verirken içtihat eder, gücü nispetinde çaba sarf eder de sonunda isabetli karar verirse iki sevap kazanır. Eğer içtihat eder de sonunda hata ederse bir sevap kazanır" buyurarak bu ihtilafların olağan karşılanması gerektiğine dikkatleri çekmişti. Peygamber Efendimizin ashabı da kimi zaman ihtilafa düşmüş, meseleleri tartışmış, farklı görüşler ortaya koymuş ve bu farklılıkları da doğal karşılamışlardır. Çünkü İslam bölünmelere karşıdır ve İmam Malik'in dediği gibi alimlerin ihtilafı Yüce Allah'ın bu ümmete bir rahmetidir. Herkes kendisince doğru olana uymaktadır. Herkes doğru yoldadır ve herkes Allah'ın rızasını aramaktadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resul-i Ekrem, ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi, hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, "Herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun?" diye sordu. Hasta zat, "Allah'ım, beni ahirette ne ile cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum," dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü, böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona, "Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar." Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlü kucağımı.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
4: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
5: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
6: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
0: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
6: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
7: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
8: Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
9: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
10: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
11: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
12: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
13: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
12: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
13: عائشة radiyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
1: Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi لَا شَافِيَ اِلَّا اَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَكَمَنْ Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin, senden başka şifa veren yoktur, hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak: ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir, buyurdu.
0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي هلا.
1: أصل أدي عبد الله veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre, o Resulullah'a: ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: hayya alessalah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel, buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helalinden ye ki duaların kabul olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
2: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya İsyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
1: أبو الجهيم عبد الله بن حارث بن صمة الأنصاري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.
0: An Abi Hurayra radıyallahu anh, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم İbadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
0: An Ali radıyallahu anhu قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: حضرت علي دن رضي الله عنه روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kim Estağfirullahellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم bana: Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi.

0: أو يلعقها.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
1: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
2: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahfel sürmesi.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Şahin sözleri bunlar. Kainin sözü bu. Kimler musallat olmuş ona?
4: Muhammed'in uydurmasın.
3: O bir şair. Kain.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
8: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Fakat tabii onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
9: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
9: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
10: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
11: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile

Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdirler." buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu." demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası, dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası, gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki, üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

0: قال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3 daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3 de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki: oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Yardımlaşmak. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir toplumda ortak bir hayat ve geleceği paylaşan insanlar aynı düzeyde değildir. Zayıfı, güçlüsü, fakiri, zengini, erkeği, kadınıyla insan toplulukları bir yönüyle tezat, bir yönüyle de ahenk meydana getirmektedirler. Tabiattaki bu başkalık, bu tezat bir hareketin kaynağını oluşturuyor ki buna hayat diyoruz. Yaratılıştan gelen bu farklılıkla hayatın içinde yoğrulan insanlar muhakkak birbirlerine ihtiyaç duymaktadır. İnsanların birbirine muhtaç olmaları, karşılıklı olarak yardımlaşmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yardımlaşma, toplum halinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkalarıyla yaşamak, hem yardıma ihtiyaç duymamak imkansızdır. Bunun için İslamiyet yardımlaşmayı bütün maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırlarıyla ele almış ve dini ahlaki bir görev olarak ortaya koymuştur. Pek çok ve değişik konuda zengin fakire, güçlü zayıfa başvurmak zorundadır. Hiçbir zengin, "Benim param var, kimi istersem çalıştırırım, benim kimseye ihtiyacım yok," diyemez. Çünkü servetini çalıştırdığı insanların gücüyle kazanır. Zira kimi çalıştırıyorsa en azından ona muhtaç oluyor demektir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bütün sosyal ilişkilerde böyle durumlar söz konusudur. Bütün insanlar ister istemez bir başkasının gücüne, parasına, fikrine muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu konuya temas edilerek Müslümanlar yardımlaşmaya teşvik edilmiştir. Peygamber Efendimiz de birçok hadisinde maddi ve manevi yardımın insan hayatındaki önemini dile getirmiştir. Allah Teala, "İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın," buyurur. Dünya malının Allah'ın emri doğrultusunda kullanılması önemlidir. Bu nedenle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Hayır ve iyilik yapmak hususunda birbirinizle yarışınız," buyurmaktadır. Çünkü bu harcama ve yarışla ahirete uzanan geçide sağlam bir köprü kurma imkanı elde edilecektir. Zekat vermekten tatlı söz ve güler yüzle davranmaya kadar her şeyin iyilik kapsamına alındığı düşünülecek olursa, İslam dininin yardımlaşma sınırını ne kadar geniş tuttuğu daha iyi kavranır. Yardımlaşmanın faydaları hemen hissedilebilecek türdendir. Yardım yapmakla yoksullar korunmuş olur. Yardım yapanla yapılan arasında yakınlık oluşur. Yardımlaşma, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu kapatacağı gibi, aralarında bir sevgi ve saygı bağının kurulmasına da sebep olur. Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur. Zenginlik ve refah artar, fakirlik azalır. Dinimizin hoş görmediği dilencilik ortadan kalkar. Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi haramların işlenmesi en alt düzeye iner. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. "Bir hurmanın yarısıyla, bunu da bulamazsanız güzel sözle ateşten korununuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu tehlikede bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse, Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Kim bir müminin dünyevi sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurlarını örterse, Allah da onun kusurlarını dünya ve ahirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır." Görüldüğü üzere müminin mümin kardeşine karşı bazı sorumlulukları vardır. Zulmetmeyecek, tehlikeye atmayacak, sıkıntısını giderecek, yardımına koşacak ve kusurlarını yaymayacak. Hazreti Peygamber örtme işini muğlak bırakmıştır. Dolayısıyla bedelini örtmek, ayıbını örtmek, ihtiyacını örtmek, gıybetini yapmamak suretiyle kusurlarını örtmek vesaire diye her çeşit örtmenin anlaşılmasına imkan vermektedir. Sabır, şükür ve kanaat bilinci. Sabır, şükür ve kanaat bilinci, insanların sahip olacağı en üstün meziyetlerdendir. İnsanoğlu zaman zaman nimete erişir, şükreder, zaman zaman sıkıntı çeker, sabreder. Bazen

ve sabreder, bu da onun için hayır olur. Her insan elindeki nimete göre şükrünü yerine getirmelidir. Dolayısıyla ticaret erbabı da sahip olduğu servet nimetini hayırda harcayarak şükrünü yerine getirmelidir. Ama hayat her zaman düz bir yolda yürümeye imkan tanımaz. Bu durumda da inanan insan, karşılaştığı sıkıntılara direnerek elden geldiğince sıkıntısını atlatmaya çalışır. Bütün faziletlerin esası, başarı ve olgunluğun sırrı sabırdır. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir. Kur'an-ı Kerim, insanın ahiretini kazanabilmesi için hayat boyu imtihan edileceği şeylerden birinin sabır olduğunu, muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele ayetiyle haber vermektedir. Bazı sıkıntılar vardır ki kulun irade ve gücünü aşar. Böyle felaketler başa geldiği zaman heyecana kapılmadan ve şikayet etmeden takdir-i ilahiye razı olup sabretmek müminlerin temel özelliklerindendir. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sabrı cemili, güzel sabrı emretmekte ve doğrusu kim Allah'tan korkar ve düştüğü felakete sabrederse, muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mükafatını boşa çıkarmaz. Şüphesiz Allah Teala sabredenlerle beraberdir ayetleriyle adeta kuluna borçlu kalmayacağını ve onu yalnız bırakmayacağını bildirmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hak sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiçbir kimseye verilmemiştir buyurarak, sabrın ne kadar büyük bir değer olduğuna işaret etmiştir. Ancak vurgulamak gerekir ki sabretmek, mahkumiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız tecavüzlere, insan onurunu zedeleyecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz değildir. Bunlara karşı mücadele etmek, hiç değilse içten elem duymak gerekir. İnsanın kendi gücü ve iradesiyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılaşabileceği ihtiyaçlar karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir. Bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz, mükafatın büyüğü belanın şiddetine göredir. Allah sevdiği kulunu belaya uğratır. Kim başına gelene rıza gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de rıza göstermezse Allah'ın gazabına uğrar buyurarak Allah Teala'nın sevdiği topluluğu dünyada cezalandırmakla bir bakıma ahirette karşılaşacağı büyük azaptan kurtaracağını müjdeler. Verilen herhangi bir nimetten dolayı bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalple verilebilecek en iyi karşılık, iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övmek ve şükretmekle mümkündür. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı yoktan var ettiğini ve ona çeşitli nimetler verdiğini, dolayısıyla insanın buna karşı Allah'a şükretmesinin gerektiğini, siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi ayetiyle haber vermiştir. Hazreti Peygamber de Allah Teala'nın huzur-u ilahide şükretmeyen insanlara nasıl muamele edeceğini şu sözleriyle dile getirmektedir. Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzur-u ilahiye getirilir. Allah Teala, ben sana göz, kulak, mal ve evlat vermedim mi? Hayvanları ve ekini senin hizmetine vermedim mi? Seni bunlara baş olmak ve onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala, öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Hadis-i şerif, sayılan nimetlere mazhar olan bir kimsenin nimetlere şükürle karşılık vermemesi durumunda kıyamet günü Allah Teala'nın da onu unutulmaya mahkum edeceğini bildirmektedir. Allah'ın kulunu unutmasıysa onu azaba terk etmesi, azaptan kurtarmaması demektir.
Bir kutsi hadiste de şöyle buyuruluyor.

bulunmaktadır. Yüce Allah buyuruyor ki, ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya gelerek, aranızda sorumluluk duygusu ve Allah'a duyduğu saygısı en çok olan kimsenin kalbi gibi olsanız, sizin bu durumunuz benim hakimiyetimi zerre kadar artırmaz. Ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya toplansanız, aranızdaki en günahkar birinin kalbi gibi olsanız, benim hakimiyetime en ufak bir noksanlık getiremezsiniz. Ey kullarım, hakkınızda itibar ettiğim şey güzel davranışlarınızdır. Daha sonra siz onlara göre eksiksiz olarak mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaksınız. Öyleyse kim bir hayır işlemeye muvaffak olursa bundan dolayı Allah'a şükretsin. Kim de hayrın dışında başka bir şey işlerse bundan dolayı da kendi nefsini suçlasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabreden ve şükredenlerin kimler olduğunu bizlere şöyle haber vermektedir. İki haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder. Dindarlıkta kendinden üstün olana bakıp ona uymak, dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe şükretmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de dindarlıkta kendinden aşağı olana, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse, Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.''

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
3: Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu. Rifa bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de "aranızda Bedre katılanların derecesi nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müslümanların en faziletlilerindendir." dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam "İşte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir." dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

0: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.
1: Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini Guder yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn-i Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn-i Dinar'ın İbn-i Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn-i Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, sen filanın oğlu filan değil misin dedi. O, evet cevabını verdi. Abdullah bin Ömer merkebini ve sarığını bedeviye verip, buna bin, şu sarığı da başına sar dedi. Bunun üzerine dostları, ey İbni Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin diye hayret ettiklerinde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

Ebu Zerr'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtımızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin

0: Emin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
1: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
2: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

Ebu Abdullah Osman bin Ebul As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve "Düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun" diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağı ile orta parmağını birleştirerek "Ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır" buyururdu. Sonra da "Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir" derdi. En sonra da "Ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir" derdi.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır," dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme," buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor," dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın," buyurdu.

caden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul.
2: La ilahe illallah.
1: Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek.
2: Allah senin hakkından gelecektir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür.
1: Ver şu mızrağı bana. Ben sana gösteririm. Al bakalım.
2: La ilahe illallah.
3: Anne!
4: Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere.
5: Ne diyorsun?
4: Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor.
1: Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
6: Hadi kalkın. Bu adamla anlaşamayacağım.
7: Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler.
8: Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu. Ve ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi.
0: 11. Bölüm.
8: Kureyş müşrikleri Hazreti Muhammed'in davetinin önüne geçmek için Ebu Talib'e farklı teklifler sunmaya başlamışlardı. Bir sabah Ebu Talib'le görüşmek için evine geldiler.

0: Selam sana Ebu Talip.
1: Merhaba. Hayırdır, bu saatte niye toplandınız böyle?
0: Seninle görüşmek istiyoruz. Müsait misin?
1: Neyle ilgili?
0: Yeğeninle ilgili.
1: Buyurun, geçin içeri. Evet, sizi dinliyorum.
0: Muhammed'le olan sorunumuzu ancak seninle çözebiliriz. Sen önümüzde durduğun müddetçe bu iş bir sonuca bağlanmayacak.
1: Çıkar dilinin altındaki baklayı.
0: Sana bir teklifimiz var. Bu Umare bin Velid, Kureyş gençlerinin en güçlüsü, en kuvvetlisi, en yakışıklısı ve en ahlaklısıdır. Hem de şairdir. Onu al kendine evlat edin. Çok faydasını görürsün.
1: Sonra?
0: Buna karşılık sen de bize Muhammed'i teslim et.
1: Bu ne biçim bir teklif? Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
0: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
1: İnsaf bunun neresinde?
0: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
1: Artık ok yaydan çıktı. Siz haddinizi aştınız. Muhammed'i bize teslim et ne demek? Karşılığında adam vermek nasıl bir cüret? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bir daha da bana böyle bir saçmalıkla gelmeyin.
0: Sen bilirsin. Biz seni çiğnemek istemediğimiz için uzlaşma yolunu seçtik ama reddettin. Kalkın, gidiyoruz.
1: Hadi güle güle. Muhammed'e her an bir suikast düzenleyebilirler. Bir an önce tedbir almam lazım. Önce onun güvenliğini sağlamalıyım. Sonra da adamlarımı toplamalıyım. Zeyd, buraya gelir misin?
2: Buyurun, bir isteğiniz mi var?
1: Muhammed'i gördün mü?
2: Evet, haremden çıkmış evine doğru gidiyordu.
1: Ona söyle evine girsin ve benden haber alana kadar dışarı adımını atmasın.
2: Peki, hemen gidiyorum.
1: Ali'ye de söyle, siz ikiniz yanından ayrılmayın.
2: Tamam.
1: Cafer, sen de Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarına haber ver, derhal toplansınlar.
3: Ebu Talib'in çağrısı üzerine Ebu Leheb hariç tüm aile toplandı. Herkes bu ani toplantının sebebini merak ediyor.
1: Ey Haşim oğulları, ey Muttalip oğulları, sizi buraya önemli bir mesele için topladım. Yeğenim Muhammed'i bilirsiniz. Sadece kabilemizde değil, tüm Araplar içinde emsali bulunmayan biridir. Şu anda savunduğu dava yüzünden Mekke ahalisi ona cephe almış durumda. Biz kardeşlerimizi ve akrabalarımızı zalimlerin insafına terk etmeyiz. Mekke'nin ileri gelenleri şu anda oturmuş kardeşimin oğlunu nasıl öldüreceklerini planlıyorlar. Gökler ve yer şahidim olsun ki kanımın son damlasına kadar savaşmadan onu onlara teslim etmeyeceğim. Sizlere de yakışan akrabanıza sahip çıkmanız, namusumuzu, izzetimizi çiğnetmemenizdir.
4: Buna nasıl cüret eder?
5: Bizim kanımızdan birini öldürecekler, biz de sessiz kalacağız, öyle mi?
4: Vallahi asla teslim etmeyiz.
1: Görüyorum ki hepimiz aynı fikirdeyiz. O zaman eli silah tutan herkes silahlanıp yanıma gelsin. Birazdan haremde toplanacağız.
3: Tüm kabile sanki savaşa gider gibi silahlanarak Ebu Talib'in yanında toplandı. Ebu Talip peygamberimizin elinden tutarak onu Kabe'ye götürdü ve kalabalığa şöyle seslendi.
1: Ey Kureyş topluluğu! Kulağıma bazı haberler ulaştı. Gizlediğiniz niyetler aşikar oldu. Bilin ki Muhammed'i öldürecek olursanız sizden kimse sağ kalmaz. Tüm akrabaları Muhammed'in arkasındadır. Ona zarar vermek gibi bir niyetiniz varsa kanımızın son damlasına kadar sizinle çarpışırız. İşte Haşim oğulları, işte Muttalip oğulları. Ben Ebu Talip bin Abdülmuttalip ve arkamda kabilem. Muhammed'i korumaya and içtik. Bizimle çarpışırız.

0: Kalplerindeki bu huzursuzluk onların kazançlarının azalmasına sebep olacaktı. Bu sebeple kendi aralarında konuşmaya başladılar. Kureyş'in yaşlılarından Velid sözü aldı.
1: Aramızda peygamberlik iddia eden bir adam var. Eğer ona inananlar artarsa buradaki ticaretimiz sona erer. Onun kabul görmemesi lazım. Sizden kiminiz ona kahin, kiminiz şair, kiminizse sihirbaz diyor. Bunların hepsini birden duyan insanlar hiçbirine kulak asmayacaktır. Bu sebeple gelin bir söylem birliğine varalım. Hepimiz aynı şeyi söylersek inandırıcı olur.
2: Ne diyelim
3: peki? Ne diyelim peki?
4: Önerin nedir?
1: Ona kahin diyemeyiz. Çünkü onu gören insanlar onun öyle olmadığını anlayacaklardır. Onda kahinlerin özelliği yok. Ona inanmazlar.
2: Ona şair de diyemeyiz. Çünkü Arapların çoğu şiirden anlar. Edebiyatın inceliklerini bilirler. Onun sözlerini dinlediklerinde bunun bir şiir olmadığını anlayacaklardır. Ne söyleyelim de inandırıcı olsun?
1: Onun sözlerine olsa olsa sihirdir diyebiliriz. Baksanıza, inananları akrabalarından koparıyor. Anne babasıyla arasını bozuyor. Kardeş kardeşe düşüyor. Hem ona sihirbaz dersek insanlar onu dinlemekten sakınırlar.
3: İyi fikir. En makulü bu.
5: Bence de.
3: Sihir diyelim.
2: Sihir diyelim.
0: Bu karar üzerine Kureyş müşrikleri Mekke sokaklarında Muhammed ancak bir sihirbazdır. Sözlerine kulak vermeyin. Siz de büyülenirsiniz diyerek gezmeye başladılar. Müslümanların sayısının sürekli artması müşriklerin de düşmanlığını arttırıyordu. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri toplanmış Hazreti Muhammed'i nasıl alt edeceklerini konuşurlarken Peygamber Efendimiz Kabe'ye geldi. Doğu köşesine gidip Hacerül Esved'i öptü ve tavaf etmeye başladı. Resulullah kendilerine her yaklaştığında ona hakaret ediyor ve türlü eziyetler ediyorlardı.
3: Hey, duyuyor musun bizi?
6: Senin getirdiğin gibi bir belayı kavmine getiren başka adam yoktur.
3: Lanet olsun sana.
0: Hızlarını alamayan müşrikler ellerine aldıkları toprakları peygamberimizin yüzüne savurmaya başladılar. Ebu Cehil Resulullah'ın önüne dikilerek ve bulabileceği en iğrenç ifadelerle ona hakaret etti. Peygamber Efendimiz durdu. Sadece onun gözlerinin içine baktı. Tek bir kelime dahi söylemedi. Bu arada olan biteni uzaktan izleyen bir kadın vardı.
7: Ne yapıyorlar bunlar böyle? Nasıl bir kim bu? Bir adama karşılık onlarca adam. Hele şu Ebu Cehil. Ne kadar çirkin ifadeler kullandı. Bunu Haşimoğullarından birine söylemeliyim. Şu yaklaşan Hamza mı? Göremiyorum ki. Biraz yaklaşsın. Evet, o. Aslan avcısı Hamza. Yayını boyuna takmış, kılıcını kuşanmış olduğuna göre avdan dönüyor. Hem de Muhammed'in amcası. Çok iyi oldu bu. Ona anlatmalıyım durumu. Ey Ümare'nin babası. Sana diyeceklerim var.
8: Buyur söyle. Ne diyeceksin?
7: Kardeşinin oğlu Muhammed'e Ebul Hakem'in yaptıklarını görseydin dayanamazdın.
8: Ne yaptı?
7: Onu tavaf yaparken rahatsız etti. Kendisine türlü işkenceler yaptı. Sövdü, saydı ve gitti. Söyledikleri ağza alınmaz şeylerdi.
8: O ne karşılık verdi?
7: Hiç cevap vermedi.
8: Bu söylediklerini gözünle gördün mü?
7: Evet gördüm.
0: Hamza ağırbaşlı, dost canlısı bir insandı. Bununla birlikte Kureyş'in en cesuruydu. Öfkelendiğinde son derece amansız olurdu. Güçlü bedeni öfkeden sarsıldı ve bu his onun uzun zamandır süren kararsızlığına son noktayı koydu. Atını hızlıca sürdü ve Ebu Cehil'in yanına vardı. Elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirdi.
8: Al sana bakalım. Senin hakkın bu.
9: Ne yaptın sen?
8: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
9: Yanlış anladın beni Hamza.
3: Hey, neler oluyor? Nasıl yapar? Gidip haddini bildirelim.
0: Ebu Cehil Hamza'nın düşmanı olmasını istemiyordu. Bu sebeple kendisini korumak üzere ayağa kalkan Mahzumoğullarına

0: oturun diye işaret etti ve şöyle dedi:
1: Ebu Umare'ye karışmayın. Vallahi ben onun kardeşinin oğluna kötü sözler söyledim.
0: Ebu Cehil Hamza'nın çıkışının öfkeden olduğunu biliyor, onun dinini terk etmeyeceğini umuyordu. Kanayan başının acısını aldırmadan oradan uzaklaştı. Halbuki Hamza uzun zamandır yeğeninin anlattıklarını düşünüyor, kainatın yaratıcısının dört duvar arasına sığdırılamayacağına inanıyordu. Ebu Cehil'in bu hareketi Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun İslam'a girişi Resulullah'ı çok sevindirdi. Hazreti Hamza peygamberimizin kendinden 3 yaş büyük amcasıydı. Hazreti Hamza bu andan sonra hayatını İslam'a adayacaktı. Müşriklerin ileri gelenleri peygamber efendimizin yaptıkları eziyetlere rağmen davasından vazgeçmediğini görünce Darun Nedve'de toplanmışlardı ve Utbe bin Rebi'a'yı Resulullah'la konuşmak üzere gönderdiler. O şöyle söze başladı:
2: Ey Muhammed, vallahi biz kavmine karşı senden daha fazla uğursuzluk getiren bir yeni yetme görmedik. Topluluğumuzu parçaladın, düzenimizi bozdun, dinimizi ayıpladın. Bizi Araplar arasında rezil rüsva ettin. Hatta aralarında Kureyş içinde bir sihirbaz, bir kâin çıktığı iddiaları dolaşmaya başladı. Artık birbirimizi kılıçla doğru yola getirmekten başka çaremiz kalmadı. Ey adam, eğer amacın evlenmekse Kureyş'in hangi kadınlarını istersen seç, seni onlarla evlendirelim. Eğer istediğin malsa seni Kureyş'in en zengin adamı yapacak kadar mal toplayalım.
0: Allah Resulü onun bu sözlerine şöyle karşılık verdi: Ben sizin ne söylediğinizi anlamıyorum. Ben getirmiş olduğum şeyi sizden mal talep etmek, aranızda şeref sahibi olmak ve size kral olmak için getirmedim. Aksine Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabını indirdi ve size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretti. Ben de size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve yalnızca samimi davrandım. Eğer size getirmiş olduğumu benden kabul ederseniz, işte bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. Şayet reddedecek olursanız, benimle sizin hakkınızda Allah bir hüküm verene kadar Allah'ın emrini yerine getirmek için sabrederim. Ve şu ayetleri okuyarak devam etti: Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Eğer onlar yüz çevirirlerse onlara de ki: Ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Peygamberimiz Fussilet suresini ağır ağır okuyor, Utbe hiçbir şey demeden hayretle onu dinliyordu. Resulullah secde ayeti geldiğinde secde yaptı ve Utbe'ye dönerek, "Artık Rabbinden gelen kelamı işittin, onunla baş başasın," dedi. Utbe'nin hali çok değişmişti. Okunan ayetlerin tesirinden kurtulamıyordu. Arkadaşları ondaki farklılığı görünce çok şaşırdılar.
3: "Vallahi sen buradan ayrıldığın gibi dönmedin ey Utbe. Sözünden anlaşılıyor ki Muhammed'in sözleri seni büyülemiş. Yoksa din mi değiştirdin?"
2: "Ben ona benzer bir söz dinlememiştim. O asla bir şiir, sihir veya kehanet değildir. Beni dinlerseniz bu adamı bırakın. Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız."
3: "Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?"
0: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı. Ama onlar da vazgeçmeyeceklerdi.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anha sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
2: Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dile getirmişti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim: Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti, o da kâmet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kâmet getirdi, Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kâmet getirdi, Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu: şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur.

0: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Yönetim ahlakı, imana ve insana layık irade. Hasan-ı Basri tarafından rivayet edildiğine göre Basra emiri Ubeydullah bin Ziyad ölüm döşeğinde yatmakta olan Makıl bin Yesar'ı ziyarete gider. Makıl radıyallahu anh ona der ki, sana Resulullah'tan duyduğum bir hadisi söyleyeyim. Peygamberi şöyle derken işittim. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse cennetin kokusunu alamaz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah dört kimseye öfkelenir. Çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden ihtiyar ve zalim yönetici. Amr bin Mürre, Muaviye'ye Resulullah'ı şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Herhangi bir idareci kapısını ihtiyaç sahibine, yoksula ve elinde hiçbir şeyi olmayan fakire kapatırsa, ihtiyaç ve fakirlik içine düştüğünde Allah da göğün, cennetin kapılarını onun yüzüne kapatır.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah, bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl oluyor ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Günah işlemesi emredilmedikçe, hoşlansa da hoşlanmasa da dinlemek ve itaat etmek Müslüman bir kişinin vazifesidir. Eğer kendisine günah emredilirse dinlemek ve itaat etmek yoktur. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah'tan daha fazla ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yönetici bir kalkandır. Onun ardında savaşılır, onunla tehlikelerden korunulur. Şayet o Yüce Allah'a karşı takvayı emreder ve adaletle hükmederse, bundan dolayı sevap kazanır. Bunun dışında bir şey emrederse, o zaman yaptıkları kendi aleyhine olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et," demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra "Vallahi bir daha onu elime sürmem," karşılığını vermişti.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse ona aynı amellerin sevabı yazılır.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona "Dünyada bu malla neler yaptın?" diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse "Ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim" der. Bunun üzerine Yüce Allah, "Kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır" der ve meleklere "Bu kulumun kusurlarını silin" buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh, "Biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik" demişlerdir. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, "Hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler." Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve "Ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, beni ve onu bağışla.

0: bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. İbni Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
1: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Güzel Ahlak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 629 nolu hadis. Ve an Ebi Hurayra'ta, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Su'ila Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. An ekseri ma yudhilun nasel cennete. İnsanları cennete sokan yahut insanları en çok cennete sokan şey nedir diye Resulullah'a soruldu. Bilmek istemişler, öğrenmek istemişler. Neticeye götüren en kritik eşiği Resulullah'a sormuşlar. Çünkü cennete girebilmek yaratılışımızdan ve dünya hayatındaki yaşantımızın tamamının sonrasında gelen sonuç, akıbet. Bunu sağlayanlar en çok neyle sağlıyorlar? Akıbeti iyi olanlar neyle buna kavuşuyorlar? Dilimin ucuna Cenab-ı Hakk'ın ayeti geliyor. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Akıbet, yani netice, o sonsuz gelecek, muttakilerindir. Takva üzere yaşayanlarındır. Sözlerinde, fiillerinde, genel olarak yaşantılarında, Yaradan'ı, sahibi, Mevla'yı gözetenlerindir. Onun olmaz dediklerinden sakınanlar, olur dediklerini yapanlar, hele hele emrettiklerine sarılanlar, yasaklayıp yapmayın dediklerinden uzak duranlar. Takva böyle bir şey. Akıbet muttakilerindir. Resulullah da böyle cevap vermiş. Kâle, demiş ki, takvallahi. İnsanları cennete en çok sokan şey Allah'ın takvasıdır. Cenab-ı Hakk'ın korkusudur. Bu imkanları bize sağlayan ve yaşatan Rabbimizdir. Elbette bunları ne yönde kullanacağımız düşüncesi karara doğru giderken onun olmaz dediği yön olmamalıdır. Onun hayır dediği şey olmamalıdır. Bir kedi bile hayır, hayır dediğinde irkiliyor. Diyor ki, bu mamayı veren bu kişi, bu evi sağlayan, bu barınağı sağlayan bana bu kişi, onun hayır olmaz dediğine dikkat etmeliyim. Hayvanlar bile senin sağladığın ortamda senin kurallarına saygılı davranmayı akledecek kadar bir altyapıya sahipler. Gelelim insana, muazzam bir zekası, donanımı, akletme yetisi bulunmasına karşın elindeki her nimeti Cenab-ı Hak ona sağlamışken bu kadarcık şeye akletmeye yanaşmıyor. Allah'ın kurallarını tanımayı hayatında esas almaya yanaşmıyor. Halbuki her nimeti ona sağlayan bizzat Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ Sizde nimet namına ne varsa. فَمِنَ اللّٰهِ Hepsi Allah'tandır. Hiçbirini siz üretmediniz, hiçbirini siz yeşertmediniz, hiçbirini siz büyütmediniz, hiçbirini siz oluşturmadınız. Siz sadece paketliyorsunuz, aranızda dağıtıp paylaşıyorsunuz. Bizimki bundan ibaret. Yeryüzünde var olan rızkı yiyoruz, tüketiyoruz. havasıyla, suyuyla, bitki örtüsündeki her türlü gıdasıyla bizim ticaretimiz paketle dağıt modeli sadece. Hazırdan yiyoruz. Giyinmemiz, kuşanmamız. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın sağladığı şeyler zaten. Belki biraz desen veriyoruz, şekil yapıyoruz, dikiyoruz. Hepsi bu. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Onun verdiği nimetler üzere yaşarken, onun istisnai olarak şunu yemeyin, şunu içmeyin, şöyle giyinmeyin, böyle konuşmayın dediği kimi hususları dikkate almamak saygısızlıktır. Takva dediğimiz şey ise bunun tam tersi, dikkate almak, sahibi gözetmek, onun serbest bıraktığı alanlarda rahat davranmak, ama bir şeye müdahale edip böyle olsun demişse o şeyi onun istediği gibi yapmak. Böylece hayatı onun adına yaşamak. Saygılı bir biçimde. Buna takva diyoruz. Cennete insanları en çok sokan şey. Olmazsa yarı yolda kaldığımız. Sırat köprüsünü bile geçemediğimiz. Çünkü Cenab-ı Hak cehennem geçişinden ثُمَّ يُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Allah sonra muttakileri kurtarır dedi. Takvalı olanları kurtarır buyurdu. Takvası olmayanlar geçişi tamamlayamazlar. Cehenneme dökülürler. Cennet تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Muttakiler için hazırlanmıştır. Takva sonuca götürür. Neticeye kavuşturur. Ama ona eşlik eden rivayette bir şey var. وَحُسْنُ الْخُلُقِ Güzel ahlak, takvanın içini dolduran, takvayı gerçek takva

gözümüzün içerisine soksun. Çünkü birileri güzel ahlaktan yoksun bir takva anlayışı geliştirmiş. Salt namazlar ile, oruçlar ile, belli kıyafetler ile ama konuştuğunda kaba kaba konuşan, itici davranışlar sergileyen, din kendi yedi emeğindeymiş gibi Allah'ın diğer kullarını ötekileştiren, böyle bir takva gerilemeye mahkumdur. Çünkü doğal olan takvanın ilerlemesi, güzel bir ahlak olarak yeşermesidir. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz, kişiyi çirkin davranışlardan, çirkin sözlerden ve kötülüklerden alıkor. Namaz takvanın bir ölçüsü ise, güzel ahlakta bunun neticesi, semeresi. Bu ilişki çalışmıyorsa, namaz zayi edilmiş demektir. Günümüz dünyasında yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi. Çoğu zaman Müslümanların en çok eleştiri aldıkları boyutta budur. Kalabalıklar halinde namazlar kılan, kıyafetlerine dikkat eden, dini vecibelerini yerine getiren ama sonra ticaretinde ahlaksız davranan, insanlarla olan muaşeretinde çirkin konuşan, çirkin davranan, verdiği söze vefa göstermeyen, emanete hıyanet eden ve dahası ümmet coğrafyamızdaki yaygın hastalıklar. Rüşvet alan, rüşvet veren, usulsüzlüğe girişen, gümrüklerinden rüşvet vermeden geçemediğin, resmi dairelerinde rüşvet vermeden iş yapamadığın, ürünü şu günde teslim ederim, ödemesini bugün de yaparım dediği halde bunların arkasında çoğu zaman durmayan ümmet coğrafyamızdaki milletlerin batılı coğrafyadaki milletlere kıyasla en çok eleştiri aldığı taraflar bunlar. Sonra bir de dönüp saf saf sıralanıp namaz kılıyorsunuz diye bu kez namazımıza saldırıyorlar, orucumuza saldırıyorlar. Sonra da bizim üzerimizden dinimizi yargılıyorlar. Eğer İslam ümmetinin dini güzel bir şey olsaydı, onlara güzel ahlak kazandırırdı, temizlik kazandırırdı, çevreye duyarlılık kazandırırdı, iş ve işlemlerinde adalet duygusu kazandırırdı, sözlerinde güzellik kazandırırdı. Ama ne yazık ki bırakın başkalarına karşı olan durumlarını, kendi içlerinde bile birbirlerine karşı tahammülsüzler, birbirlerine kötü muamelede bulunuyorlar, aşağılıyorlar, tahkir ediyorlar, kötü kötü konuşuyorlar. Böyle mi olmalı hacılar, hocalar? Bu yaygın eleştiriyi her zaman duyarız. Elbette Müslümanlar tamamıyla böyle değiller. Ama değil mi ki şuyu bulan bu yaygın hastalık, güzel ahlakın bulunmadığı bir takva anlayışı, güzel ahlakın eşlik etmediği bir dindarlık ne yazık ki çirkin görünüyor. Nice mühtedinin iyi ki İslam'ı kitaptan okumuşum, teorik olarak öğrenmişim, yoksa pratikte Müslümanların üzerinden anlamaya çalışsaydım asla Müslüman olmazdım dedirtecek düzeyde göze batıyor. Böyle bir dindarlık anlayışı sevap kazandırmaktan çok vebal oluşturur. Çünkü kendimiz üzerimizden İslam'ı karalatmış oluyoruz. Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle, Acemiyle, bütün İslam milletleri, her birimiz Allah'ın Resulü'nün yaşadığı dini öğretileri, vecibeleri yine onun bize öğrettiği güzel ahlak eşliğinde yaşamak durumundayız. Devamında Resulullah'a sorulmuş. وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ İnsanları cehenneme en çok sokan şey ne? Peki ya Resulallah? فَقَالَ O da buyurmuş ki اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ Buyurmuş ki Allah'ın Resulü, ağız yani dil, yani konuştuklarımız, وَالْفَرْجُ ve fercimiz, cinsel organımız. Kişi konuştuklarıyla şayet çirkinleşmeyi seçerse küfürbaz olur. Ağzı bozuk birine dönüşür. İnsanların annelerine, ailelerine, soylarına, neseplerine hakaret eder. Galiz ifadelerle saldırır. Böyleleri bir yandan da namaz kılıyorsa tam bir tutarsızlık olur. Tam bir çelişki olur, çarpıklık olur. Hak Teala böylelerini
namaz.

0: zayi etmiş kimseler olarak ifade etti. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Sonra bazıları geldi. اَدَعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Şehvetlerin peşine düştüler. Yani çirkinliklerin, fuhşun peşine düştüler ve namazı zayi ettiler, dedi Cenab-ı Hak. Demedi ki, وَتَرَكُ الصَّلَاةَ ve namazı bıraktılar. Hayır, belli ki bırakmamışlar, hala öylesine kılıyorlar. Ama Hak Teala bunu zayi edilmiş bir namaz, yani etkisizleşmiş, silikleşmiş, artık hayatına yön vermiyor, onu münkerattan, fuhşiyattan uzak tutmuyor, engellemiyor. İşte böyle bir namaz sevap sağlayacağına vebal oluşturur. Cenab-ı Hak böylelerini tehdit etti. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Vay o namaz kılanların haline. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar ki namazlarından bir haberler. Namazla onların arasında gerçek bir kontak, gerçek bir ilişki yok. اَدَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Namazı zayi etmişler, şehvetlerin peşine düşmüşler. Ne olacak bunların sonları? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Elbette ki onlar cehenneme varacaklar. Hem de cehennemin gayya çukuruna varacaklar. Diliyle çirkinleşen insanlar, yanı sıra tenasül uzvuyla çirkinleşen insanlar, yani fuhşiyata dalanlar, Allah'ın haram kıldığı ilişki biçimlerini yaşayanlar, Cenab-ı Hakk'ın olmaz dediklerini umursamayanlar. Çünkü Allah'ın helal kıldığı süreç belli. Nikah akdi ile oluşan helal bir süreç. Ama bunu umursamaksızın hayvanlar gibi şunla bunla düşüp kalkanlar, Resulullah bunlara işaret etti. Fercini korumayanlar, iffetini korumayanlar, harama kuşak çözenler. İşte bu iki vasfı taşıyanlar cehenneme en çok girenlerdir. Belli ki bu ikisi bakımından arınmaya yanaşmayanların üzerinde iyilik durmuyor. Allah böylelerini sevmez ve zamanla bunların hidayetini karartır. Adım adım kötülükler bunları kuşatır. Vazgeçilip geri dönülmezse bu dilde başlayan, bu azada başlayan haramlar, günahlar ilerler, ilerler. Kişide iyilik namına bir şey bırakmaz. Men kesebe seyyiyeten bir kötülükle başlar. Ve ahatat bihi hatiyetuhu sonra hataları onu kaplar. Yani artık iman da kalmadı. İhata kuşattı çünkü. فَوْلَٰيكَ أَصْحَابُ النَّارِ Cenab-ı Hak dedi ki işte böyleleri ateşin halkıdır. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Onlar orada sonsuz kalır. رَوَاهُ تِرْمِذ۪يُ Okuduğumuz bu rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş. وَقَالَ demiş ki حَد۪يثٌ حَسَنٌ صَح۪يحٌ Bu hasen sahih bir rivayettir. Yani İmam Buhari ve Müslim'in rivayet etmediği dördüncü dereceden sahih bir rivayet olarak gözüküyor efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa, bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik." dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah ona "malını verme" buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş" buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun" dedi. "Ya ben onu öldürürsem?" deyince Allah Resulü "o cehenneme gider" cevabını verdi.

Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensar'a ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele." buyurdu.

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, tamam, savaşacağım.
1: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
5: Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar." diyerek, oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim. Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira. Ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
0: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır.

0: Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması, topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattımı ayırmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle bazen böyle, bir müddet ibadetle bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır," der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise, "Her halükarda Allah'a hamdolsun," derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: "Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar." Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garib ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer o onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle," buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getirmeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna vaat etmesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise bir konuda seni tasdik ettiği halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde insanları güldürmek için yalan söyleyen kimselere yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.

Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

0: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn-i Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem "Evinde hiçbir şeyin yok mu?" diye sordu. Sahabi, "Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var," diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, "Onları bana getir," diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, "Kim bunları satın almak ister?" diye sordu.

satın alıp yanıma gel dedi. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim diye tembihledi. Medineli sahabi Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu çarpıcı öğüdü verdi. Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın."

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın.

Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Husayn bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Husayn, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Hüseyin, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Hüseyin, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

0: Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak." ayetine geldiğinde, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler, hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr, çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
3: hadislerin hikayeleri.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanmak için.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Diyanet TV ile ortak yayını dinliyorsunuz.
7: Risalet Radyomuz'dan bizleri canlı olarak takip eden kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler. 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış programında sizlerle bir aradayız. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram sevgili Efendimiz, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına olsun. Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Gününüz bereketli, camiler ve din görevlileri haftamız hayırlara vesile olsun. Teşrif ettiniz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Saygıdeğer konuklar, programımıza sözlerin en güzeliyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Ankara Hacı Bayram Camii Baş İmam Hatibi Yunus Koçan hocamızı huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurunuz kıymetli hocam.

Efendim Ali İmran ve Tevbe surelerinden ayet-i kerimeler tilavet eden Ankara Hacı Bayram Camii Baş İmam Hatibi Yunus Koçan hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim hocamızdan razı olsun. Saygıdeğer konuklar, her yıl 1 ila 7 Ekim tarihlerini camiler ve din görevlileri haftası olarak kutluyor, idrak ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu yılki camiler ve din görevlileri

0: Devletleri Haftamızın teması cami ve sosyal hayat şeklinde belirlendi. Bu tema çerçevesinde hazırladığımız filmimiz sizlerle.
1: Ne çok yoruldu insan. Ne çok yoruldu haneler, sokaklar, şehirler. Kalabalıklar içinde yapayalnız kalmışken insanlık, savaşlar içinde barışa ve huzura hasretken dünya, bir durulma, bir arınma gerek. Ailede, ticarette ve sosyal hayatta. Ve bir ses duyulur camilerden.

Ezanlarıyla felaha, sedalarıyla dirilişe, kürsüleriyle ilme, minberleriyle hikmete, mihraplarıyla kulluğa davet eder. Buradan yükselir tevhid ve vahdet çağrısı. Birlik ve beraberliği, sevgi ve saygıyı gönüllere nakşeder. Ey Müslüman, sen ki insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsin. Allah'a iman eder, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsın. Öyleyse şimdi doğrul, kıyama kalk. Zalimlere, kötülere ve vicdansızlara bir tebessüm oluver. Gülmeyi unutmuş masum çocuklara, kimsesizlere kimse, çaresizlere çare ol. Zira unutma, zulüm elbet son bulacaktır. Hak gelmiştir ve batıl yok olacaktır. Camilerden yayılır kardeşlik muştuları. Bütün farklılıkları ortadan kaldırıp gerçek üstünlük olan takvaya davet eden. Saadet asrında öğretmişti ashabına kutlu nebi. Ailede sekineti, ticarette doğruluk ve dürüstlüğü, arkadaşla muhabbeti, komşuyla iyi geçinmeyi, misafire ikram etmeyi. Güzel sözün Allah'a yükseldiğini, salih amelinde o sözü yücelttiğini. Bugün de seni davet etmektedir rahmet elçisinin mübarek sözleri. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Fani olan şu alemde sonsuzluğu arzulayan, günlük meşgaleler içinde koşuşturan, geçici heveslerle kalbini daraltan, akıp giden zamanın farkında olmayan sen. Evet, sen. Ey insan, kendini dinle. Etrafına bak. Nereye bu gidiş? Nedir bu telaş? Ulu mabedin o kapanmayan kapısı bekliyor seni. Zira camide hayat var ve hayatın kalbi camide atar.

0: Muhterem Başkanım, programımızı teşrif ettiniz. Hitaplarınızla da kürsümüzü teşriflerinizi arz ederiz. Saygıdeğer konuklar, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş. Buyurunuz muhterem başkanım.
1: Buyurun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Teşkilatımızın değerli yöneticileri, kıymetli meslektaşlarım, aziz misafirler, ekranları başında bizleri takip eden sevgili kardeşlerim, sözlerimin başında sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, bugün burada 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılış programında bir aradayız. Bu anlamlı buluşmanın teşkilat mensuplarımız, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Malum olduğu üzere 2011 yılından beri Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı belirli bir tema ekseninde ihya ediyoruz. Bu seneki temamızı cami ve sosyal hayat olarak belirledik. Hafta münasebetiyle söz konusu tema çerçevesinde gerçekleştireceğimiz programlarla Asr-ı Saadet'ten bu yana camilerimizin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve önemini yeniden tefekkür etme imkanı bulacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnekliğinden hareketle camilerimizin temsil ettiği değerleri çağın imkan ve şartları çerçevesinde hayata taşımanın yollarını arayacağız. Kıymetli kardeşlerim, camiler her şeyden önce inancımızın en görkemli sembolleridir. Her bir cami bir ibadet mekanı olmanın yanında bir istikamet pusulasıdır. Bir tevhid nişanesi ve bir vahdet merkezidir. Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren, gönülleri kaynaştıran, ülfet ve muhabbet mekanıdır. Bu yönüyle camiler sahip oldukları manevi atmosferin de etkisiyle tarih boyunca sosyalleşmenin en güçlü zemini olmuşlardır. Bu kutlu mekanlar Müslümanların ruhunu ilim, irfan ve hikmetle beslemiş, onlara İslam'ın ufkuyla hayata bakmayı öğretmiş ve aynı zamanda kulun Rabbi ile irtibatına bir derinlik ve süreklilik kazandırmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'de inşa ettiği Mescid-i Nebevi örneğinde olduğu üzere İslam medeniyetinde toplumsal düzen ve şehirleşme daima mabet merkezli bir şekilde gelişim göstermiştir. Mescid-i Nebevi ve Medine örnekliğinden hareketle Müslümanlar geçmişten bugüne evlerini bir mabedin çevresine ve genellikle ezan sesinin işitildiği bir menzile inşa etme gayretinde olmuşlardır. Mahallelerin sınırlarını da mabede olan mesafelerine göre belirlemişlerdir. Böylece camiler hayatın tam kalbinde yer alan, tüm sosyal hayatı kuşatan, birleştirici ve bütünleştirici konumlarıyla temayüz etmiş mekanlardır. İslam toplumlarında sosyal hayatın cami merkezli seyretmesinin bir uzantısı olarak iktisadi hayatın da cami etrafında temerküz ettiğini görüyoruz. Nitekim camileri çerçeveleyen, çevreleyen arastalar, bedestenler ve dükkanlar yüzyıllar boyunca ticaretin nabzının attığı, helal kazancın peşinde koşulduğu önemli mekanlar haline gelmiştir. Bu durum ise ticaretin, camilerin temsil ettiği ahlaki sınırlar içerisinde işlemesini temin etmiştir. Günde 5 vakit minarelerden okunan ezanlar, Müslümanlara Allah'ı hatırlatmış, cemaate davet etmiş, namazı ve zekatı ikame etmelerini temin etmiş ve onları ahiret hayatına hazırlamıştır. Böylece Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَغَلَّبُ ف۪يهِ الْغُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ ayetiyle taltif ettiği üzere Müslümanların dünyevi meşgaleleri onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten ve daha da önemlisi bir gün herkesin Allah'a hesap vereceği bilincinden uzaklaştırmamıştır. Değerli kardeşlerim, camiler sosyal sorumluluk açısından da önemli fonksiyonlar icra etmiştir. Yoksulların gözetilmesi, yetimlerin ve kimsesizlerin himaye edilmesi gibi sosyal sorumluluklar camilerin topluma kazandırdığı ruh ile hayat bulmuştur. Bilhassa merkezi konumdaki camilerin müştemilatında kurulan imarethaneler, şifahaneler, yetimhaneler ve vakıflar bu müstesna mekanların söz konusu fonksiyonunu belirgin bir şekilde öne çıkarmıştır. Bir düğünün sevinci, bir cenazenin hüznü, bir hastanın duası ve bir yoksulun umudu daima camilerimiz çevresinde toplumsal bir karşılık bulmuştur her zaman. Bu itibarla camilerimiz İslam medeniyetinin insanı kuşatan ve hayatı bütüncül bir şekilde ele alan yaklaşımının da en bariz sembolü olmuştur. Kıymetli hazirun, İslam medeniyetinde camilerin bir diğer işlevi ise yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde gördüğümüz suffeden hareketle yaygın din eğitimi kurumu olarak faaliyet göstermeleridir. Nitekim geçmişten günümüze Kur'an'ın ahkamı ve ahlakı camilerden hayata taşınmış, toplumun zihin ve gönül dünyası camilerin gölgesinde mamur olmuştur. İnancı ahlaka, ibadeti bilince, kulluğu sorumluluğa, bilgiyi amele ve toplumsal faydaya dönüştüren yönüyle camilerimiz, bütün bir hayatın ulvi bir gaye üzere yaşanmasına önemli katkılar sunmuştur. Ve katkılar sunmaya da devam edecektir inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler camilerimizin bu rolünü daha da güçlendirmenin çaba ve gayreti içerisindeyiz. Ancak işimizin çok kolay olmadığının da bilincindeyiz. Zira yaşadığımız günler, yaşadığımız çağ pek çok değeri aşındırmaktadır. Tarihimizden tevarüs ettiğimiz yüce değerler ne yazık ki bugün hem bireyin iç dünyasında hem de toplumsal hafızada bir hayli örselenmektedir. Hızlı kentleşme ve bireyselleşme eğilimlerinin yoğunlaştığı günümüzde camilerin temsil ettiği değerlerin de zamanla hayatın dışına itildiğini maalesef üzülerek şahit oluyoruz. Bu durum aynı inanca sahip gönüllerin arasına yapay duvarlar örülmesine, sosyal bağların gitgide zayıflamasına ve insanların kalabalıklar içinde bile yalnızlık yaşamasına sebep olabiliyor. Yaratılış gereği sosyal bir varlık olmasına rağmen pek çok insanın adeta kendi kabuğuna çekildiği böyle bir dönemde inanç, kimlik, aidiyet gibi sabitelerin ve hayatı anlamlı kılan değerlerin muhafazası daha bir önem arz etmektedir. Bu da ancak cami, cemaat ve ibadet bilincinin güçlendirilmesiyle temin edilebilir. Zira bir Müslümanın camiye yabancılaşması

0: ve değerlerine yabancılaşması demektir. Namazdan uzaklaşması hayata anlam veren nuh ve ruh ve mihveri kaybetmesi demektir. Bunun için öncelikle insanın insanla, toplumla ve mekanla ilişkisinin doğru ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden tesis edilmesi elzemdir. Bu irtibat güçlendikçe elbette toplumda manevi dirlik artacak, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu, kardeşlik ve dayanışma ruhu daha sağlam bir zemine oturacaktır. Onun için vatandaşlarımızdan ve tüm kardeşlerimizden özellikle şunu istirham ediyoruz. Modern kent yaşamının ve mesai anlayışının tüm zorluklarına rağmen camiyi hayatın merkezinde tutmaya lütfen gayret edelim. Kendimiz cemaate devam ettiğimiz gibi çocuklarımızı ve gençlerimizi de namazlarını camilerde cemaatle kılmaya ve cami merkezli etkinliklere katılmaya teşvik edelim. Tabii bu noktada müftülerimize, vaizlerimize, cami ve Kur'an kursu görevlilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Zira hangi ünvanla anılırsa anılsın her bir görevlimiz bu toplumun maneviyat önderleridir. Doğumdan ölüme, hayatın tüm dönüm noktalarında, tüm özel anlarında milletimizin yanında yer alan görevlilerimiz, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere taşınması ve sosyal dokunun söz konusu değerler çerçevesinde güçlendirilmesi hususunda milletimize önderlik etmektedir. Özellikle hastalık, yas, kriz ve afet dönemlerinde insanımızın manevi direncine büyük katkılar sunmaktadır. Bugün 150 bine yakın meslektaşımız ülkemiz genelinde ve dünyanın farklı bölgelerinde ibadetten eğitime, aileden gençliğe, manevi rehberlikten dini danışmanlığa kadar pek çok alanda hizmet üretmekte ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kuşatıcı perspektifini temsil etmektedir. Toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin en önemli harcı olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın tüm mensuplarıyla birlikte üstlendiği bu çok boyutlu rol, hiç şüphesiz hem bireysel huzur hem de toplumsal barış açısından büyük bir öneme sahiptir. Değerli meslektaşlarım, şunu tüm kalbimle, samimiyetle ifade edeyim ki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün hizmetleri ancak sizlerin azimli, özverili ve gayretli çalışmalarınızla başarıya ulaşacaktır. Bu sebeple her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Çalışmalarımızı aşkla, heyecanla, kararlılıkla ve fedakarlıkla sürdüreceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, ayrıştırmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bütün hizmetlerimizi medeniyet değerlerimizden hareketle başkanlığımızın kuşatıcı ufku ekseninde yürütme gayretinde olacağız. Çünkü bizler milletimizin aklına, kalbine ve manevi hayatına rehberlik eden bir teşkilatın mensuplarıyız. Her işimizde yüce dinimiz İslam'ın bizlere yüklediği sorumluluk bilinciyle sadece Allah'ın rızasını gözeterek hareket etmek durumundayız. İnanıyorum ki bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirdiğimizde ve camilerimizin temsil ettiği değerleri özümseyerek hayata taşıyıp yücelttiğimizde toplumun kalbi yeniden camilerimizde atmaya devam edecektir. Bu inanç ve anlayışla vatanımızın dört bir yanında ve dünyanın pek çok yerinde büyük bir aşk ve heyecanla çalışan imamlarımıza, müezzinlerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize, eğitim görevlilerimize, vaizlerimize, müftülerimize, başkanlık merkezimizin yöneticilerine, ünvanı ve statüsü ne olursa olsun teşkilatımızın her bir kademesinde hizmet üreten tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Geçmişten bugüne hizmetlerimize her zaman teveccüh gösteren, Diyanet İşleri Başkanlığımıza büyük bir güven duygusuyla sahip çıkan, çalışmalarımızı destekleyen devlet büyüklerimize ve Kadir Şinas milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle tüm mensuplarımızın ve milletimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Tekrar hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.
1: Muhterem Başkanım, himayeleriniz, destekleriniz, teşrifleriniz, hitaplarınız için şükranlarımızı arz ediyoruz. Efendim, müsaadenizle sizi sahnede nurlarken biz de programımızı hitam erdirmek isteriz efendim. Arz ediyoruz efendim.

Hazreti Peygamber'in Savaşları, Savaşta da Rahmet. 2. Bölüm. Hazreti Peygamber'in yaptığı savaşların bir amacı da düşmanı caydırmak ve İslam topraklarını saldırılardan korumaktır. O Bedir Savaşı'ndan önce belirli bölgelere seriyeler, yani küçük çaplı askeri operasyonlar düzenlerken de aynı amacı taşımaktaydı. Bu seriyeler sayesinde Mekke'nin düşmanca tavırlarına karşı konulmaya çalışılmıştı. Batn-ı Nahle seriyesi bunlardan biriydi. Bu seriye sonunda inen Kur'an-ı Kerim ayetleri, müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyuyordu. Olay şöyle gerçekleşmişti. Allah Resulü nakledilenlere göre bir seriyede görevlendirilen ilk komutan olan ve Uhud'da şehit edilen Abdullah bin Cahş'ı, Cemaziyel-Ahir ayında yanında muhacirlerden 8 yahut 12 kişiyle birlikte seriyeye gitmek üzere görevlendirmişti. Abdullah bin Cahş'a bir mektup yazmış ve bu mektubu 2 gün sonra açması gerektiğini söyleyip sadece gideceği yönü göstermişti. Abdullah bin Cahş 2 gün sonra mektubu okuduğunda Mekke ve Taif arasında yer alan Nahle'de Kureyş'i gözlemek üzere görevlendirildiğini öğrendi. Kafile istenilen yere ulaştığında burada Kureyşli bir grup müşrikle karşılaştılar. Müşrikleri kendilerine harem bölgesine girmekten alıkoyacakları endişesiyle etkisiz hale getirmeyi düşünen kafile, bir taraftan da cahiliye devrinde savaş yapmanın yasak olduğu haram aylarda, yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep aylarında adam öldürmekten çekiniyordu. Sonunda Recep ayının son gününde oldukları için gruba müdahale etmekte bir mahsur görmediler. 4 kişilik gruptan Amr bin el-Hadrami'yi öldürüp 2 kişiyi esir alan kafile, 1 kişiyi ise ele geçiremedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları İslam'da ele geçirilen ilk ganimeti paylaşıp bir bölümünü de Resulullah'a götürmek üzere esirlerle birlikte Medine'ye ulaştılar. Allah Resulü bu durumdan memnun kalmamıştı. Haram aylarda kimseyi öldürmeyi emretmediğini söyleyerek hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Kureyş müşrikleri ise bu fırsatı kaçırmayıp Hazreti Peygamber'in haram aylardaki yasakları ihlal ettiğini dillendirmeye başladılar. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi. Sana haram ayında savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir

fazla seriyenin çoğunun hedefi de bundan farklı değildi. Bedir gazvesine Mekkeli müşriklere ait olan kervana el koymak suretiyle düşmana zarar vermek ve Müslümanlara karşı verdikleri amansız mücadeleden vazgeçmelerini sağlamak için çıkılmıştır. Bedir gazvesi sıradan bir yağma olayı değildir. Bu yolla her fırsatta yeni kurulmuş olan Medine'deki İslam devletini yıkmak için uğraşan ve bu uğurda her yolu meşru kabul eden Mekkeli müşriklere bir ders verilmek istenmiştir. Bedir Savaşı'ndan sonra meydana gelen Uhud ve Hendek Savaşları Mekkeli müşriklerin Medine'ye saldırmaları sebebiyle meydana gelmiştir. Bu iki savaşta da Hazreti Peygamber saldıran tarafta değildir. Saldırılar karşısında Medine'yi korumak için savaşmıştır. Mekkeli müşriklerin Müslümanlarla imzaladıkları Hudeybiye Barış Antlaşması'nın üzerinden iki yıl geçmeden antlaşmayı hiçe sayan hareketler içerisine girmeleri üzerine Hazreti Peygamber Mekke'nin fethini gerçekleştirmek üzere sefere çıkmıştır. Mekke'nin fethinden sonra meydana gelen Huneyn ve Evtas savaşları ise Taif çevresinde oturan Hevazin kabilesiyle Sakif kabilesinin birleşerek Müslümanlara karşı savaş hazırlığına başlamaları sebebiyle meydana gelmiştir. Tebük ve Mute savaşları ise düşmanı caydırma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Son dinin Arap Yarımadası'nın hemen her bölgesine yayılması üzerine Bizans ve Sasani güçlerinin Medine şehir devletine saldırı hesapları yapması bu savaşları gerekli kılmıştır. Dolayısıyla Allah Resulü söz konusu hesapları boşa çıkarmayı ve saldırıları önlemeyi amaçlamıştır. Diğer yandan Yahudilere karşı yapılmış olan savaşlar da bu çerçevede değerlendirilebilir. Yahudiler Hazreti Peygamberle yaptıkları antlaşmalara sadık kalmamışlar, müşrik kabilelerle işbirliği yaparak Medine şehir devletini yıkmaya çalıştıkları gibi Hazreti Peygamber'e de suikast girişiminde bulunmuşlardı. Dolayısıyla onlara karşı yapılan savaşlar İslam devletini korumak ve verdikleri söze bağlı kalmayanları cezalandırmak içindir. Bu gerekçelerle savaşa çıkmış olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, barışı tesis etmek için bütün seçenekleri değerlendirmiştir. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin, onlarla karşılaştığınızda ise sabredin buyurarak, aslında savaşın arzu edilen bir şey olmadığını açıkça dile getirmiştir. Ancak gerekli olan durumlarda Müslümanları savaşa teşvik etmiş ve onların şartlar gerektiğinde canlarıyla ve mallarıyla Allah yolunda savaşmalarını istemiştir. Kendisine, ''Ya Resulallah, hangi insan daha faziletlidir?'' diye sorulduğunda, ''Canıyla, malıyla Allah yolunda cihad eden mümindir.'' buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda cihat, müminleri cehennem azabından kurtarıp cennete götüren hayırlı bir ticaret olarak nitelendirilmiştir. Ama savaşmak ve insanlara zarar vermek hiçbir zaman temel hedef olmamıştır. İnsanları zorla Müslüman yapmak gibi bir amacı bulunmayan Hazreti Peygamber, savaşı başlatan taraf olmamıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de düşmana karşı kuvvet hazırlamak suretiyle müteyakkız olmaya çağıran ayetin sonunda, ''Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et.'' buyurularak zorunlu durumlarda savaşa hazırlıklı olmakla birlikte barış imkanının her fırsatta değerlendirilmesi gerektiği hatırlatılıyordu. Ayrıca ''Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin.'' emrine muhatap olan müminlere Allah yolunda savaşa çıktıkları zaman iyice araştırma yapmaları ve kendilerine barış önerene dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek gayesiyle sen mümin değilsin dememeleri tavsiye ediliyordu. Peygamber Efendimiz savaşta her şeyi meşru kabul eden zihniyeti değiştirmiş ve savaş meydanında bile olsa Müslümanların belli ahlaki esaslar çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini belirlemiştir. Buna göre düşmanla karşılaşıldığında önce onlarla anlaşma yollarının aranması, anlaşma sağlanamayıp savaş çıktığında ise savaşan askerlerin dışında kalan kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve kendilerini ibadete vermiş din adamları gibi sivillere müdahale edilmemesi ve yerleşim yerlerine zarar verilmemesi savaşta uyulması gereken ana kurallardandır. Nitekim savaşlardan birinde öldürülmüş bir kadın bulununca Allah Resulü kadınların ve çocukların öldürülmesine karşı çıkmıştır. Ashabından birini bir orduya komutan tayin ettiğinde ona özel olarak Allah karşısında takva sahibi olmasını, beraberindeki Müslüman askerlere iyi davranmasını tavsiye ettik.

ettikten sonra Allah'ın adıyla ve Allah yolunda savaşın. Allah'ı inkar edenlerle savaşın. Savaşın fakat hainlik yapmayın, zulmetmeyin. Öldürdüğünüz kimselerin organlarını kesmeyin ve çocukları öldürmeyin buyuran Hazreti Peygamber, savaşta insanlık onuruna yakışmayacak şekilde öldürülenlere müsle yapmayı, yani onların organlarını kesmeyi ve düşmana karşı işkenceye başvurmayı yasaklamıştır. Hazreti Peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilişinin gereği olarak insanların inançlarını özgürce yaşayabilecekleri ve yeni dine girenlerin baskıya uğramadıkları bir yurt kurmak için çalışmıştır. Savaş, başvurduğu en son çare olmuştur. Bunu yaparken de can kaybının olmaması için azami gayret göstermiştir. Peygamber Efendimiz hayattayken meydana gelen çarpışmalar, tarihin en az kan dökülen savaşlarındandır. Yapılan bir hesaba göre yaklaşık olarak onun dönemindeki bütün savaşlarda Müslümanların verdiği şehit sayısı, Bir-i Maune ve Reci olaylarında şehit olanlar hariç 138, müşriklerin verdiği kayıp da Kurayza hariç tutulursa 216'dır. Bu da Hazreti Peygamber'in ilke olarak düşmanı yok etmeyi değil, kazanmayı tercih ettiğinin açık göstergesidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu an nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek, bu falanın ihanetidir denilecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.''

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat.

0: Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İman, emniyet, İslam, selamet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden salim olduğu, müminse insanların canları ve malları hususunda emin olduğu kimsedir. İman, mümin, emin, eman, emanet, emniyet. Hepsi aynı Arapça kökten gelen ve ortak anlam alanına sahip kelimelerdir. Emniyetin zıttı korku, emanetin zıttı hıyanet, imanın zıttı küfür ve yalanlamadır. İman etti anlamına gelen amene fiili aynı zamanda korkudan emin oldu demektir. Onun için Cenab-ı Hak Kureyş suresinde ve amenahum min havf buyurarak Kureyş kabilesini korkudan emin kıldığını ifade etmiştir. Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El-Mü'min, güven veren ve vaadine güvenilen bir yaratıcıyı bize tanıtır. Ona iman etmek, insanı bütün korkulardan emin kılar. Onun için mümin hem güven içindedir hem de başkasına güven verendir. İşte sevgili Peygamberimiz, az önce anlamını verdiğimiz hadislerinde bu noktaya dikkat çekmiştir. Yani Allah'a inanan mümin, aynı zamanda diğer insanların kendisine güven duydukları, mal, can ve namusları konusunda emin oldukları kimsedir. Bu, Allah'a imanla birlikte doğal olarak kazanılan ve ölene kadar müminden ayrılmaması gereken bir niteliktir. Nitekim, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz yüce elçinin, dost düşman, herkes tarafından kabul edilen ayırt edici özelliği de, onun Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olmasıdır. İslam ve Müslim kelimelerinin kökü olan selime fiili de Arapçada çok geniş bir anlama sahiptir. Selam, selim, salim, selamet, teslim bu kökten türeyen kelimelerden bazılarıdır. Esselam, yüce Allah'ın güzel isimlerindendir ve onun her türlü noksanlık ve kusurundan salim, herkese esenlik ve selamet veren bir yaratıcı olduğunu ifade eder. Kelimenin asıl anlamı selamet ve afiyette, barış ve esenlik içinde bulunmak demektir. Onun için cennete, darusselam, kötülüklerden, musibetlerden kurtuluş yurdu denilmiştir. Cahiliye Arapları selamun aleyküm tabirini selamlaşmada yaygın olarak kullanmasalar da, aramızda bir savaş yok anlamında barış sloganı olarak kullanıyorlardı. İslamiyet'le beraber bu selamlaşma tarzı adeta Müslümanlarla özdeşleşmiş, sevgili Peygamberimiz de aranızda selamı yayınız, tanıdığınıza da tanımadığınıza da selam veriniz buyruklarıyla hem selamlaşmayı hem de bu yolla barışı yaygın ve sürekli hale getirmeyi amaçlamıştır. Açıklamaya çalıştığımız hadiste de Hazreti Peygamber kelimenin temel anlamını dikkate alarak Müslümanı herkesin elinden ve dilinden salim olduğu kimse olarak tanımlamış, böylece ismin müsemma ile tam bir uyum içinde olduğunu göstermek istemiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ve kutlu elçilerine inananlara Müslim, Müslüman ismini veren bizzat yüce yaratıcıdır. Allah'a teslim olan, onun buyruklarına boyun eğip hoşnutluğunu amaç edinen Müslümanı bundan daha veciz bir şekilde tanıtmak herhalde mümkün değildir. Bu tanımda iman ve salih amel iç içedir. Ve bu ikisinin ortaya çıkardığı değer takvadır. Muttaki Müslümanın sahip olduğu ve çevresine kazandırdığı olumlu değerlerin başındaysa güven ve barış gelir. Hayatı ve ölümü kimin daha iyi amel yapacağını sınamak için yaratan, bu sınavı geçmeden sadece iman ettik demekle insanların kurtulamayacağını bildiren Yüce Allah, mümin ve Müslümanlığın içi boş bir niteleme olmadığını bize hatırlatmaktadır. Nasıl mümin ve Müslüman olunacağı örneğini, yaşayarak bize gösteren onun elçisi de, yaşadığı toplum içerisinde güven ve barışın simgesi olmuştur. Onun için kendisine en büyük kötülükleri yapanları bile affetmekte tereddüt etmemiş, kimseye karşı kin ve intikam hissiyle davranmamıştır. Onun şiddet kullanmak zorunda kaldığı tek yer savaş meydanlarıdır. Ancak burada da kadınların, çocukların, yaşlıların, din adamlarının korunmasını, insanlara işkence yapılmamasını ve çevreye zarar verilmemesini istemiştir. Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmayı bozup Müslümanları arkadan vurmaya çalışan Kurayza Yahudilerine verilen ceza bir yana bırakılırsa, 10 yıllık Medine döneminde yapılan savaşlarda her iki taraftan ölen insanların toplam sayısı 400 kadardır. İşte bu, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin görevini mümkün olduğu ölçüde barış içinde ve kimseyi incitmeden yerine getirme titizliğinin bir göstergesidir. O, bu titizliği ümmetine de tavsiye etmiş, adıyla ve öğretisiyle barışı temsil eden bir dinin müntesiplerinin, güven veren ve güven duyulan kişiler olarak bütün dünyada barış elçileri olmalarını arzulamıştır. Haksız yere bir insanı öldüreni bütün insanları öldürmüş, bir insanı hayata kazandıranı bütün insanlara hayat vermiş kabul eden bir yaratıcının elçisinin ideali de bundan başkası olamaz. Şiddetin yüceltildiği bir dünyada sadece söylemden ibaret bir sevgi ve barış gösterisi yerine bağrından binlerce gönül erleri yetiştirmiş bir medeniyetin mensupları olarak gerçek barış ve selametin İslam'da olduğunu göstermek hepimizin görevidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.

0: Büreyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
1: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum." dedi ve ilave etti. "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse yine de onun hakkını ödemiş olmaz."
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik."

siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun? Adam hayır dedi. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. "Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, "Ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur," buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, "İyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin," diyerek çıkıştılar. Adam, "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim," dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve suffe ehlinden Ebu Firas Rebia bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.

0: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen. Tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirler de ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı, şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir, şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir.
Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse, öldüren de, ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

0: diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı ve sıhhat afiyeti sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde İbn Ömer radıyallahu anhümeden nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An İbn Ömer radıyallahu anhüme anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal: Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhüme sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi nakleder: Kim bir kavme benzerse o kişi onlardan olur. Değerli kardeşlerim, Hazreti Adem'den sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen, Allah tarafından gönderilen peygamberlerin her biri İslam dinini tebliğ için gelmişlerdir. Her biri kelime-i tevhidi ifade etmişlerdir. La ilahe illallah diyenin cennete gireceğini ifade etmişlerdir. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek tüm dinlerde ortak olan bir husustur. Ve İslam dinini getiren bu peygamberler de daha sonra kendilerinin peygamber olduğunu, Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu ifade etmişler, şahadetlerine eklemişlerdir. Onun için biz sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ümmeti olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyoruz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın onun kulu ve Resulü olduğuna iman ediyoruz. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında makbul olacak yegane din de İslam'dır. Yani Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bütün dinlerin ortak adı İslam'dır. Sevgili Peygamberimiz meseli ve meselul enbiyâi min gabli ke meseli racûlin benâ bunyânen fe ahsenehu ve ecmelehu illa mevdi'a lebinetin min zaviyetin min zavayahu fecaalen nasu yatufuna bihi ve yu'cibune lehu ve ya'cibune lehu ve yekulun hella vudi'at hazihi lebinetu kal fe ene lebine ve ene khatimun nebiyyin. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam benim ve benden önceki peygamberlerin örneği şu adama benzer. O adam bir bina inşa etmiş, bu binasını çok güzel yapmış, mükemmelleştirmiş. Ancak köşelerinden bir köşesinde, önemli bir noktada bir tuğlayı koymamış. İnsanlar bu binanın etrafında dolaşmışlar, gerçekten hayrete düşmüşler, beğenmişler de. Ve şöyle demeye başlamışlar, keşke şuradaki tuğla da olsaydı çok güzel bir bina olurdu anlamında görüşlerini ortaya koymuşlar. İşte diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim ve benden önceki peygamberlerin durumu buna benzer. Ben işte o binada eksik kalan tuğlayım. Fe ene lebine. Ben o binada eksik kalan tuğlayım. Ve ene hatimun nebiyyin. Ben de peygamberlerin sonuncusuyum. 124 bin peygamber gelmiş geçmiş, her biri kavmini uyarmış ve İslam diniyle tebliğ etmiş. Ve her biri de yapmış oldukları bu görevden dolayı herhangi bir ücret istememişler. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ecrim, mükafatım, ücretim sadece ve sadece Allah'tan gelecektir. Allah verecektir demişlerdir. Kıymetli kardeşlerim, buniyel İslamu ala hamsin. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zeka ve savmi ramazan ve haccil beyt buyurmuştur sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, İslam 5 temel esas üzerine kurulmuştur. Hazreti Adem'den peygamber efendimize kadar bu 5 hüküm küçük değişikliklerle belki farklı uygulamalar olsa dahi ana temada bunlar asla değişmemiştir. Önceki ümmetlerde, önceki toplumlarda, önceki peygamberlerin getirdiği hükümlerde
namaz vardı. Oruç da vardı. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım, ibadetlerim, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dediler. Diğer peygamberler de bunu söylediler. Yine kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Zekat hakeza, sadaka. Bunlar Allah'ın bize vermiş olduğu maldan fakir, fukaraya, muhtaç insanlara vermemiz gerektiğini Yüce Rabbimiz bütün peygamberlerden istemiştir kıymetli kardeşlerim. İnne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bibekkete mübâreken ve hudellil âlemîn. Evet, dünyaya çeki düzen vermek, dünyaya yol göstermek için Allah-u Teala mübarek beldesi Mekke-i Mükerreme'de mübarek bir ev inşa etmiş ve yeryüzünün ilk evi olarak kendi evini kurmuştur. Dolayısıyla kendi evini kuran Yüce Rabbimiz onun etrafında tavafı, yani hac ibadetini de bütün dinlerde farz kılmıştır. İşte bundan dolayıdır ki innet dine indallahil İslam. Allah indinde yegane din İslam'dır. Ancak kıymetli kardeşlerim, konuyu men teşebbehe bi kavmin fehu minhum bağlamına getireceğim. Bir kavme benzeyen onlardandır. Biz aslında kendimize özgün, yani özgünleşme adına kendi ibadetlerimize uygun hareketlerde bulunmamız gerekir. Kendi kültürümüze uygun hareketlerde bulunmamız gerekir. Bir başka topluma özenmek ve kendine daha sonra yabancılaşmak, başka toplumları sonuna kadar taklit etmek doğru bir yol değildir. Çünkü kıymetli kardeşlerim, maalesef önceki dinlerde tahrifat olmuştur, bozulmuşlardır. Kendi menfaatlerini Rabbimizin menfaatinin önüne geçirmişlerdir. İn ecriye ile illa ala rabbil alemin kavramı değişmiş. Benim ecrim, ücretim Allah katındandır kavramı değişmiş. Biz insanlardan para pul toplamaya ve bununla da menfaat devşirmeye başlamışız. Ve bu yüzden de kıymetli kardeşlerim, önceki dinler maalesef birçok hükmü kendi lehlerine çevirmek için Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i tahrif etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim zaten bunu ifade etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den nakleden hadis-i şerifte, her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Anne babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir veya müşrik yapar diyor. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, Maide suresinin 51. ayetinde ya eyyühellezine amenu la tettehizul yehuda ve nasara evliya, sakın Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyiniz. Ba'duhum evliya ba'd. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minkum. Kim onları dost ederse içinizde onlardan olur. İnnallaha la yehdil kavme zalimin. Daha sonra Allah-u Teala zalim bir kavme asla hidayet etmez. Evet, Âl-i İmrân suresinin 118. ayetinde de Yüce Rabbimiz ya eyyühellezine amenu la tettehizu bitaneten min dunikum. Kendiniz ve eşiniz, dostunuz, kendi dininizden olanlar değil de bir başkalarını sakın sırdaş edinmeyin. Yahudi, Hristiyanları sırdaş edinmeyin. La ye'lûneküm habâle. Onlar fesada, şerre asla güçleri yetmez. Veddû mâ anittüm. Onlar sizin zorda kalmanızı isterler. Kad bedetil bağdâ'u min efvâhihim. Ağızlarından çıkan kin, öfke net bir şekilde ortaya konulmuştur. Ve mâ tuhfî sudûruhum ekber. Ancak gönüllerinde, kalplerinde gizledikleri var ya, o daha büyüktür. Kad beyyennâ lekum l'âyâtin küntüm ta'kilûn. Belki akledersiniz diye işte biz ayetleri böyle açık ve net bir şekilde size ifade ediyoruz diyor. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den nakledilen hadis-i şerifte el mer'u ala dini halilih felyanzur ahadukum men yuhalil buyuruyor. Kişi kardeşinin dini üzerinedir. Dolayısıyla kiminle dostluk kurduğunuza, kiminle arkadaşlık yaptığınıza iyi bakın diyor. Onun için atalarımız ne demişler? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bir şair de şöyle söyler. Anil mer ila tes'el ve sel ankarini fe kullu garinin bil mukarini yak dediği.
Bir kişiden sual olunmaz. Arkadaşından, o kişiyi öğrenmek için arkadaşından sual olunur. Arkadaşı sorulur. Dolayısıyla her arkadaş tabi olduğu, beraber olduğu arkadaşların peşinden gider. Onlarla birlikte hareket eder. Değerli kardeşlerim, şöyle bir atasözü var. Aydan post, düşmandan dost olmaz diye. Evet, düşman düşmandır. Düşmana karşı her an uyanık olmak lazım. Onlara benzemek için kültürel ve birçok alanda gayretin içine girmemek gerekir. Allah muhafaza, birden onlardan olunu verir. Çünkü onlar Kur'an'ın ifadesiyle bir düşmandır. Düşmana karşı sürekli teyakkuzda olmak gerekir. Su uyur, düşman uyumaz. Mümtehine suresinde ya eyyühellezine amenu la tettehizu aduvi ve aduvvekum evliya. Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kişileri asla dost edinmeyin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap Yarımadası'ndan Yahudileri uzaklaştırdı. Evet, Medine'ye ilk gittiğinde Medine vesikasında onlarla güzel bir anlaşma yaptı. İyi geçinelim, birlikte hareket edelim. Ancak maalesef önce Kaynık oğulları, daha sonra Nadir, daha sonra

Kureyza maalesef ihanet ettiler. Biri Bedir Savaşı'ndan sonra, biri Uhud Savaşı'ndan sonra, biri de Hendek Savaşı'ndan sonra ihanet ettiler. Savaşı fırsat bildiler. Bu savaşta müşriklerin yanında yer aldılar. İhanet ettiler ve işte maalesef onların o düşmanlık damarları harekete geçti. Hayber'e gittiler, Hayber'e sığındılar ama daha sonra Hayber'den de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onları sürdü. Onlar kendi aralarına geldikleri zaman hep bizim için tuzak kurarlar, planlar, programlar yaparlar, aleyhimizde çalışırlar. Onun için Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 181. ayetinde لَقَدْ سَمِيَ اللّٰهِ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَ Allah fakirdir, biz zenginleriz diyenlerin sözünü Allah Teala duydu. Yedullahi mevlule dediler. Allah'ın eli bağlıdır, o cimridir dediler. Ve o konuşmalarını Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize haber vermektedir. Onlar, kıymetli kardeşlerim, peygamberleri öldürdüler, haksız yere eziyet ettiler, işkence ettiler. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bu özellikleri bize net bir şekilde anlatılmaktadır. Senektubu mâ gâlu ve katlehumul enbiyâ bi gayri hak diyor. Biz onların peygamberleri haksız yere öldürdüklerini ve ne dediklerini, ne konuştuklarını yazdık. Kıymetli kardeşlerim, Nisa suresinin 157. ayetinde de ve kavlihim inna katalnal mesiha İsa ibn Meryem Resulallah ma kataluhu ve ma salabuhu velakin şubbihe lehum. Onlar Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İsa'yı öldürdük dediler. Allah'ın peygamberini öldürdük dediler. Ancak onlar ne onu öldürdüler, ne astılar, ne idam ettiler. Sadece benzettiler diyor Yüce Rabbimiz. Medine Yahudileri Harun peygamber kardeşi Musa peygamberle haçtan dönerken Uhud dağının arkasında Harun peygamberi öldürdüler ve suçu Hazreti Musa'ya attılar, kardeşini öldürdü diye. Zekeriya peygamberin katline sebep oldular. Evet, işte onlar peygamberlere eziyet eden kişilerdir. Onlara benzemeye çalışmak, onlar gibi olmak bir mümine asla yakışmaz. Kıymetli kardeşlerim, Saf suresinin 5. ayetinde وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِكَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Benim size Allah'ın gönderilen bir peygamber olduğunu bildiğiniz halde ey kavmim bana niye eziyet ediyorsunuz demişti Musa peygamber kavmine. Evet, Ahzab suresi 69'da da يَا اَيُّهَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اَذَوْ مُوسَى Musa peygambere eziyet eden o kavim gibi sakın olmayın diyor. Değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği Varaka bin Nevfel hikayesi, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hira'dan indiler ve Hazreti Hatice annemizin yanına geldiler. Beni örtün, beni örtün. Daha sonra Hazreti Hatice annemiz sevgili peygamberimize moral verdiler. Sen akrabana bakarsın, işini görmekten aciz olan kişilerin yüklerini çekersin, yoksula verir, hiçbir şeyi olmayana bağışta bulunursun, misafiri ağırlar ve bir felakete uğrayan kişilere yardım edersin. Dolayısıyla Allah sana asla kötülük vermeyecektir diyerek ona moral vermeye çalıştı ve Varaka bin Nevfel'e durumu ilettiler. O da yeğenim ne oldu, hayırdır diye sorduğunda Peygamber Efendimiz olanları anlattı. Ve bu gördüğün, Cebrail'i ifade ederek, Allah'ın Musa'ya gönderdiği namusu ekberdir demişti. Keşke senin davet zamanında genç olsaydım, kavminin seni bu şehirden çıkaracakları zaman keşke hayatta olsaydım deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve muhriciyehum, onlar beni çıkartacaklar mı diye sorduğunda Varaka bin Nevfel, evet, senin getirdiğin bu dava ve mesaj ile gelen herkes, her peygamber mutlaka düşmanlığa uğramıştır. Şayet senin davet günlerine yetişirsem sana elimden gelen yardımı yaparım diye sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a moral vermişti. Yani peygamberleri vatanlarından çıkardılar. Mekke'den Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı çıkardılar ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de medeniyet şehrini kurdu. Her gün namazda okumuş olduğumuz İhtina sıratel müstakim, sıratel lezine namtu aleyhim, gayril mağdubi aleyhim velattalin diyoruz. Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakime ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Bizi kendilerine gazap ettiğin,
yoldan sapmış kimselerin yoluna iletme. Bütün müfessirler şu konuda müttefektirler. Mağdubi aleyhim, yani kendilerine kızılanlar Yahudilerdir. Ve dalin olarak, yoldan çıkmış sapılmış kimseler olarak Hristiyanların olduğunu açıkça net bir şekilde ifade etmişlerdir. Onun içindir ki onlardan dost aramayın, onlara benzemeye çalışmayın kıymetli kardeşlerim. Dini mübini İslam'ı en iyi şekilde yaşayarak kendilerine nimet verilen peygamberler, nebiler, salihler, sıddıklar, şehitlerle birlikte yüce Rabbimiz bizi kıyamet günü haşreylesin. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Peygamberimiz zaman zaman ashabıyla sohbet eder, onlara nasihatlerde bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?" dedi. Ebu Eyyub, "Elbette" deyince Resulullah, birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış tavsiyesinde bulundu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
3: Herhangi bir genç, bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Bir zamanlar pek çok şeye gücü yeten insan, yaşı ilerlediğinde Allah'ın kanunu gereği eskiden yaptıklarını yapamaz, anladıklarını anlayamaz hale gelir. Bazen aklı erer de gücü yetmez. Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Yardıma ve desteğe ihtiyaç hissedebilir. Ona yardım elini uzatacak ilk kişi ailesindeki genç bireylerdir. Büyüklerine destek olanlar hem onların hayat tecrübelerinden faydalanır hem de sevgili peygamberimizin müjdelediği gibi kendi yaşlılığında ona hizmet edecek gençlerin varlığını güvence altına alır. Büyüklere saygı göstermeyenlerin mümin ahlakını içselleştiremediğini ifade eden sevgili peygamberimiz, ebeveyn söz konusu olunca sorumlulukların daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveyninden İkisi ya da biri yaşlandığı halde onlardan kendini cennete ulaştıracak duayı alamayanları şiddetle kınamıştır. Yaşlıların sosyal hayatın içinde kalmalarına önem veren Allah Resulü, namaz kıldıranları cemaatini tanıyıp onların durumlarını dikkate almaları konusunda uyarmıştır. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Yaşlıları ve tüm ihtiyaç sahiplerini koruyup gözeten sevgili peygamberimiz, çevresindeki insanlara da hatırlatmalar yapmıştır. Siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Allah Teala'nın sunduğu uzun

0: Bu ömür fırsatını salih amellerle zenginleştirerek değerlendirmek bireyin elindedir. Kendisine en hayırlı insan kimdir diye sorulduğunda Peygamberimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir cevabını vermiştir. Tüm nimetler gibi aynı zamanda imtihan olan uzun ömrü değerlendiremeyense ziyandadır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dilimizdeki gönül kocamaz ifadesi, yaşlandığı halde bunu kabul etmek istemeyerek hala genç gibi davrananların duygularını yansıtır. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir sözleriyle Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmiş ve başkalarına muhtaç olacak kadar yaşlanmaktan Allah'a sığınmıştır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme." buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında "Öfkelenme." buyurdu. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İman, emniyet, İslam, selamet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden salim olduğu, müminse insanların canları ve malları hususunda emin olduğu kimsedir. İman, mümin, emin, eman, emanet, emniyet. Hepsi aynı Arapça kökten gelen ve ortak anlam alanına sahip kelimelerdir. Emniyetin zıttı korku, emanetin zıttı hıyanet, imanın zıttı küfür ve yalanlamadır. İman etti anlamına gelen amene fiili aynı zamanda korkudan emin oldu demektir. Onun için Cenab-ı Hak Kureyş suresinde ve amenahum min havf buyurarak Kureyş kabilesini korkudan emin kıldığını ifade etmiştir. Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El-Mü'min, güven veren ve vaadine güvenilen bir yaratıcıyı bize tanıtır. Ona iman etmek, insanı bütün korkulardan emin kılar. Onun için mümin hem güven içindedir hem de başkasına güven verendir. İşte sevgili Peygamberimiz, az önce anlamını verdiğimiz hadislerinde bu noktaya dikkat çekmiştir. Yani Allah'a inanan mümin, aynı zamanda diğer insanların kendisine güven duydukları, mal, can ve namusları konusunda emin oldukları kimsedir. Bu, Allah'a imanla birlikte doğal olarak kazanılan ve ölene kadar müminden ayrılmaması gereken bir niteliktir. Nitekim, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz yüce elçinin, dost düşman, herkes tarafından kabul edilen ayırt edici özelliği de, onun Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olmasıdır. İslam ve Müslim kelimelerinin kökü olan selime fiili de Arapçada çok geniş bir anlama sahiptir. Selam, selim, salim, selamet, teslim bu kökten türeyen kelimelerden bazılarıdır. Esselam, yüce Allah'ın güzel isimlerindendir ve onun her türlü noksanlık ve kusurundan salim, herkese esenlik ve selamet veren bir yaratıcı olduğunu ifade eder. Kelimenin asıl anlamı selamet ve afiyette, barış ve esenlik içinde bulunmak demektir. Onun için cennete, darusselam, kötülüklerden, musibetlerden kurtuluş yurdu denilmiştir. Cahiliye Arapları selamun aleyküm tabirini selamlaşmada yaygın olarak kullanmasalar da, aramızda bir savaş yok anlamında barış sloganı olarak kullanıyorlardı. İslamiyet'le beraber bu selamlaşma tarzı adeta Müslümanlarla özdeşleşmiş, sevgili Peygamberimiz de aranızda selamı yayınız, tanıdığınıza da tanımadığınıza da selam veriniz buyruklarıyla hem selamlaşmayı hem de bu yolla barışı yaygın ve sürekli hale getirmeyi amaçlamıştır. Açıklamaya çalıştığımız hadiste de Hazreti Peygamber kelimenin temel anlamını dikkate alarak Müslümanı herkesin elinden ve dilinden salim olduğu kimse olarak tanımlamış, böylece ismin müsemma ile tam bir uyum içinde olduğunu göstermek istemiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ve kutlu elçilerine inananlara Müslim, Müslüman ismini veren bizzat yüce yaratıcıdır. Allah'a teslim olan, onun buyruklarına boyun eğip hoşnutluğunu amaç edinen Müslümanı bundan daha veciz bir şekilde tanıtmak herhalde mümkün değildir. Bu tanımda iman ve salih amel iç içedir ve bu ikisinin ortaya çıkardığı değer takvadır. Muttaki Müslümanın sahip olduğu ve çevresine kazandırdığı olumlu değerlerin başındaysa güven ve barış gelir. Hayatı ve ölümü kimin daha iyi amel yapacağını sınamak için yaratan, bu sınavı geçmeden sadece iman

0: yaşlıların, din adamlarının korunmasını, insanlara işkence yapılmamasını ve çevreye zarar verilmemesini istemiştir. Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmayı bozup Müslümanları arkadan vurmaya çalışan Kurayza Yahudilerine verilen ceza bir yana bırakılırsa, 10 yıllık Medine döneminde yapılan savaşlarda her iki taraftan ölen insanların toplam sayısı 400 kadardır. İşte bu, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin görevini mümkün olduğu ölçüde barış içinde ve kimseyi incitmeden yerine getirme titizliğinin bir göstergesidir. O, bu titizliği ümmetine de tavsiye etmiş, adıyla ve öğretisiyle barışı temsil eden bir dinin müntesiplerinin, güven veren ve güven duyulan kişiler olarak bütün dünyada barış elçileri olmalarını arzulamıştır. Haksız yere bir insanı öldüreni bütün insanları öldürmüş, bir insanı hayata kazandıranı bütün insanlara hayat vermiş kabul eden bir yaratıcının elçisinin ideali de bundan başkası olamaz. Şiddetin yüceltildiği bir dünyada sadece söylemden ibaret bir sevgi ve barış gösterisi yerine bağrından binlerce gönül erleri yetiştirmiş bir medeniyetin mensupları olarak gerçek barış ve selametin İslam'da olduğunu göstermek hepimizin görevidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ne yapıyorsun?" deyince o da, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın" buyurdu, dedi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi?" dedi. Ben, "Evet ya Resulallah" dedim. "Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır" sözüdür buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı.
3: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür.

0: yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde, evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak, bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O, bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki İhtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.''

Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul.
2: La ilahe illallah.
1: Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek.
2: Allah senin hakkından gelecektir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür.
1: Ver şu mızrağı bana. Ben sana gösteririm. Al bakalım.
2: La ilahe illallah.
3: Anne!
4: Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere.
5: Ne diyorsun?
4: Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor.
1: Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
6: Hadi kalkın. Bu adamla anlaşamayacağım.
7: Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler.
8: Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu. Ve ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi.
0: 11. Bölüm.
8: Kureyş müşrikleri Hazreti Muhammed'in davetinin önüne geçmek için Ebu Talib'e farklı teklifler sunmaya başlamışlardı. Bir sabah Ebu Talib'le görüşmek için evine geldiler.
9: Selam sana Ebu Talib.
7: Merhaba. Hayırdır, bu saatte niye toplandınız böyle?
9: Seninle görüşmek istiyoruz. Müsait misin?
7: Neyle ilgili?
9: Yeğeninle ilgili.
7: Buyurun, geçin içeri. Evet, sizi dinliyorum.
9: Muhammed'le olan sorunumuzu ancak seninle çözebiliriz. Sen önümüzde durduğun müddetçe bu iş bir sonuca bağlanmayacak.
7: Çıkar dilinin altındaki baklayı.
9: Sana bir teklifimiz var. Bu Umare bin Velid, Kureyş gençlerinin en güçlüsü, en kuvvetlisi, en yakışıklısı ve en ahlaklısıdır. Hem de şairdir. Onu al kendine evlat edin. Çok faydasını görürsün.
7: Sonra?
9: Buna karşılık sen de bize Muhammed'i teslim et.
7: Bu ne biçim bir teklif? Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
9: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
7: İnsaf bunun neresinde?
9: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
7: Artık ok yaydan çıktı. Siz haddinizi aştınız. Muhammed'i bize teslim et ne demek? Karşılığında adam vermek nasıl bir cüret? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bir daha da bana böyle bir saçmalıkla gelmeyin.
9: Sen bilirsin. Biz seni çiğnemek istemediğimiz için uzlaşma yolunu seçtik ama reddettin. Kalkın, gidiyoruz.
7: Hadi güle güle. Muhammed'e her an bir suikast düzenleyebilirler. Bir an önce tedbir almam lazım. Önce onun güvenliğini sağlamalıyım. Sonra da adamlarımı toplamalıyım. Zeyd, buraya gelir misin?
10: Buyurun, bir isteğiniz mi var?
7: Muhammed'i gördün mü?
10: Evet, haremden çıkmış evine doğru gidiyordu.
7: Ona söyle evine girsin ve benden haber alana kadar dışarı adımını atmasın.
10: Peki, hemen gidiyorum.
7: Ali'ye de söyle, siz ikiniz yanından ayrılmayın.
10: Tamam.
7: Cafer, sen de Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarına haber ver, derhal toplansınlar.
8: Ebu Talib'in çağrısı üzerine Ebu Leheb hariç tüm aile toplandı. Herkes bu ani toplantının sebebini merak ediyor.
7: Ey Haşimoğulları, ey Muttalip oğulları, sizi buraya önemli bir mesele için topladım. Yeğenim Muhammed'i bilirsiniz. Sadece kabilemizde değil, tüm Araplar içinde emsali bulunmayan biridir. Şu anda savunduğu dava yüzünden Mekke ahalisi ona cephe almış durumda. Biz kardeşlerimizi ve akrabalarımızı zalimlerin insafına terk etmeyiz. Mekke'nin ileri gelenleri şu anda oturmuş, kardeşimin oğlunu nasıl öldüreceklerini planlıyorlar. Gökler ve yer şahidim olsun ki kanımın son damlasına kadar savaşmadan onu onlara teslim etmeyeceğim. Sizlere de yakışan akrabanıza sahip çıkmanız, namusumuzu, izzetimizi çiğnetmemenizdir.
3: Buna nasıl cüret edelim?
5: Bizim kanımızdan birini öldürecekler, biz de sessiz kalacağız, öyle mi?
3: Vallahi asla teslim etmeyiz.
7: Görüyorum ki hepimiz aynı fikirdeyiz. O zaman eli silah tutan herkes silahlanıp yanıma gelsin. Birazdan haremde toplanacağız.
8: Tüm kabile sanki savaşa gider gibi silahlanarak Ebu Talib'in yanında toplandı. Ebu Talib peygamberimizin elinden tutarak onu Kabe'ye götürdü ve kalabalığa şöyle seslendi.
7: Ey Kureyş topluluğu! Kulağıma bazı haberler ulaştı. Gizlediğiniz niyetler aşikar oldu. Bilin ki Muhammed'i öldürecek olursanız sizden kimse sağ kalmaz. Tüm akrabaları Muhammed'in arkasındadır. Ona zarar vermek gibi bir niyetiniz varsa kanımızın son damlasına kadar sizinle çarpışırız. İşte Haşimoğulları, işte Muttalip oğulları. Ben Ebu Talip bin Abdülmuttalip ve arkamda kabilem. Muhammed'i korumaya ant içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
8: Ebu Talib'in bu kararlılığını gören müşrikler geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü aksi takdirde büyük bir iç savaş yaşanacaktı. Hac mevsimi yaklaşıyordu. Arabistan'ın pek çok bölgesinden gelen insanlar Kabe'deki putları ziyaret ediyor ve Mekkelilere yüklü miktarda para bırakıyorlardı. İçlerindeki bu huzursuzluk onların kazançlarının azalmasına sebep olacaktı. Bu sebeple kendi aralarında konuşmaya başladılar. Kureyş'in yaşlılarından Velid sözü aldı.
11: Aramızda peygamberlik iddia eden bir adam var. Eğer ona inananlar artarsa buradaki ticaretimiz sona erer. Onun kabul görmemesi lazım. Sizden kiminiz ona kahin, kiminiz şair, kiminizse sihirbaz diyor. Bunların hepsini birden duyan insanlar hiçbirine kulak asmayacaktır. Bu sebeple gelin bir söylem birliğine varalım. Hepimiz aynı şeyi söylersek inandırıcı olur.
12: Ne diyelim
3: peki? Ne diyelim peki?
13: Önerin nedir?
11: Ona kahin diyemeyiz. Çünkü onu gören insanlar onun öyle olmadığını anlayacaklardır. Onda kahinlerin özelliği yok. Buna inanmazlar.
12: Ona şair de diyemeyiz. Çünkü Arapların çoğu şiirden anlar. Edebiyatın inceliklerini bilirler. Onun sözlerini dinlediklerinde bunun bir şiir olmadığını anlayacaklardır. Ne söyleyelim de inandırıcı olsun?
11: Onun sözlerine olsa olsa sihirdir diyebiliriz. Baksanıza, inananları akrabalarından koparıyor. Anne babasıyla arasını bozuyor. Kardeş kardeşe düşüyor. Hem ona sihirbaz dersek İnsanlar onu dinlemekten sakınırlar.
5: İyi fikir. En makulü bu.
14: Bence de.
5: Sihir diyelim.
12: Sihir diyelim.
8: Bu karar üzerine Kureyş müşrikleri Mekke sokaklarında Muhammed ancak bir sihirbazdır. Sözlerine kulak vermeyin. Siz de büyülenirsiniz diyerek gezmeye başladılar. Müslümanların sayısının sürekli artması müşriklerin de düşmanlığını arttırıyordu. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri toplanmış Hazreti Muhammed'i nasıl alt edeceklerini konuşurlarken Peygamber Efendimiz Kabe'ye geldi. Doğu köşesine gidip Hacerül Esved'i öptü ve tavaf etmeye başladı. Resulullah kendilerine her yaklaştığında ona hakaret ediyor ve türlü eziyetler ediyorlardı.
5: Hey, duyuyor musun bizi?
9: Senin getirdiğin gibi bir belayı kavmine getiren başka adam yoktur.
5: Lanet olsun sana.
8: Hızlarını alamayan müşrikler ellerine aldıkları toprakları peygamberimizin yüzüne savurmaya başladılar. Ebu Cehil Resulullah'ın önüne dikilerek ve bulabileceği en iğrenç ifadelerle ona hakaret etti. Peygamber Efendimiz durdu. Sadece onun gözlerinin içine baktı. Tek bir kelime dahi söylemedi. Bu arada olan biteni uzaktan izleyen bir kadın vardı.
13: Ne yapıyorlar bunlar böyle? Nasıl bir kim bu? Bir adama karşılık onlarca adam. Hele şu Ebu Cehil. Ne kadar çirkin ifadeler kullandı. Bunu Haşimoğullarından birine söylemeliyim. Şu yaklaşan Hamza mı? Göremiyorum ki. Biraz yaklaşsın. Evet, o. Aslan avcısı Hamza. Yayını boyuna takmış, kılıcını kuşanmış olduğuna göre avdan dönüyor. Hem de Muhammed'in amcası. Çok iyi oldu bu. Ona anlatmalıyım durumu. Ey Ümare'nin babası. Sana diyeceklerim var.
14: Buyur, söyle. Ne diyeceksin?
13: Kardeşinin oğlu Muhammed'e Ebul Hakem'in yaptıklarını görseydin dayanamazdın.
14: Ne yaptı?
13: Onu tavaf yaparken rahatsız etti. Kendisine türlü işkenceler yaptı, sövdü, saydı ve gitti. Söyledikleri ağza alınmaz şeylerdi.
14: O ne karşılık verdi?
13: Hiç cevap vermedi.
14: Bu söylediklerini gözünle gördün mü?
13: Evet, gördüm.
8: Hamza ağırbaşlı, dost canlısı bir insandı. Bununla birlikte Kureyş'in en cesuruydu. Öfkelendiğinde son derece amansız olurdu. Güçlü bedeni öfkeden sarsıldı ve bu his onun uzun zamandır süren kararsızlığına son noktayı koydu. Atını hızlıca sürdü ve Ebu Cehil'in yanına vardı. Elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirdi.
14: Al sana bakalım. Senin hakkın bu.
6: Ne yaptın sen?
14: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
7: Yanlış anladın beni Hamza.
5: Hey, neler oluyor?
15: Aslanı nasıl yapar?
5: Gidip haddini bildirelim.
8: Ebu Cehil Hamza'nın düşmanı olmasını istemiyordu. Bu sebeple kendisini korumak üzere ayağa kalkan Mahzumoğullarına oturun diye işaret etti ve şöyle dedi.
11: Ebu Umare'ye karışmayın. Vallahi ben onun kardeşinin oğluna kötü sözler söyledim.
8: Ebu Cehil Hamza'nın çıkışının öfkeden olduğunu biliyor, onun dinini terk etmeyeceğini umuyordu. Kanayan başının acısını aldırmadan oradan uzaklaştı. Halbuki Hamza uzun zamandır yeğeninin anlattıklarını düşünüyor, kainatın yaratıcısının dört duvar arasına sığdırılamayacağına inanıyordu. Ebu Cehil'in bu hareketi Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun İslam'a girişi Resulullah'ı çok sevindirdi. Hazreti Hamza peygamberimizin kendinden 3 yaş büyük amcasıydı. Hazreti Hamza bu andan sonra hayatını İslam'a atayacaktı. Müşriklerin ileri gelenleri peygamber efendimizin yaptıkları eziyetlere rağmen davasından vazgeçmediğini görünce Darun Nedve'de toplanmışlardı ve Utbe bin Rebi'a'yı Resulullah'la konuşmak üzere gönderdiler. O şöyle söze başladı.
16: Ey Muhammed, vallahi biz kavmine karşı senden daha fazla uğursuzluk getiren bir yeni yetme görmedik. Topluluğumuzu parçaladın, düzenimizi bozdun, dinimizi ayıpladın. Bizi Araplar arasında rezil rüsva ettin. Hatta aralarında Kureyş içinde bir sihirbaz, bir kain çıktığı iddiaları dolaşmaya başladı. Artık birbirimizi kılıçla doğru yola getirmekten başka çaremiz kalmadı. Ey adam, eğer amacın evlenmekse Kureyş'in hangi kadınlarını istersen seç, seni onlarla evlendirelim.

0: Eğer istediğin malsa seni Kureyş'in en zengin adamı yapacak kadar mal toplayalım.
1: Allah Resulü onun bu sözlerine şöyle karşılık verdi. Ben sizin ne söylediğinizi anlamıyorum. Ben getirmiş olduğum şeyi sizden mal talep etmek, aranızda şeref sahibi olmak ve size kral olmak için getirmedim. Aksine Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabını indirdi ve size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretti. Ben de size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve yalnızca samimi davrandım. Eğer size getirmiş olduğumu benden kabul ederseniz, işte bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. Şayet reddedecek olursanız, benimle sizin hakkınızda Allah bir hüküm verene kadar Allah'ın emrini yerine getirmek için sabrederim. Ve şu ayetleri okuyarak devam etti. Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Eğer onlar yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Peygamberimiz Fussilet suresini ağır ağır okuyor, Utbe hiçbir şey demeden hayretle onu dinliyordu. Resulullah secde ayeti geldiğinde secde yaptı ve Utbe'ye dönerek, artık Rabbinden gelen kelamı işittin, onunla baş başasın dedi. Utbe'nin hali çok değişmişti. Okunan ayetlerin tesirinden kurtulamıyordu. Arkadaşları ondaki farklılığı görünce çok şaşırdılar.
2: Vallahi sen buradan ayrıldığın gibi dönmedin ey Utbe. Sözünden anlaşılıyor ki Muhammed'in sözleri seni büyülemiş. Yoksa din mi değiştirdin?
0: Ben ona benzer bir söz dinlememiştim. O asla bir şiir, sihir veya kehanet değildir. Beni dinlerseniz bu adamı bırakın. Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
2: Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?
1: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı. Ama onlar da vazgeçmeyeceklerdi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
1: Muaz bin Abdullah bin Hubeyb babası aracılığıyla amcasının Yesar bin Abdülhay'ın şunları anlattığını nakletmektedir. Bir mecliste bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı ıslak bir halde geldi. İçimizden birkaç kişi bugün seni huzurlu gördük dedi. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra o topluluk zenginlikten bahsetmeye koyuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Takva sahibi kimse için zenginliğin bir zararı yok. Sağlıksa takva sahibi için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül huzuru da gerçek nimetlerdendir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Üç kişi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin evlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve peygamberin yanında biz kimiz ki onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından birisi, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar.''

Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için

Göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi. Herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
3: Hadislerin Hikayeleri. Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Allah'ın aslanı Hamza radıyallahu anh. Miladi 570 yılında Hazreti Peygamber'den bir yıl önce Mekke'de doğdu. Babası Abdülmuttalip, annesi Hazreti Amine'nin amcasının kızı olan Hale binti Vüheyb'dir. Bu sebeple Hazreti Hamza, Allah Resulü ile hem anne hem de baba tarafından akrabadır. Hazreti Hamza'nın Müslümanlığında Hazreti Peygamber'in Mekke müşriklerinden gördüğü baskı ve eziyetlerin doğrudan etkisi vardır. Şöyle ki, müşrik liderlerden olan Ebu Cehil, Allah Resulüne hakaret etmiş.

geçti. Olaya şahit olan bir kadın, av dönüşü tavaf amacıyla Kabe'ye yönelen Hazreti Hamza'ya gördüklerini anlattı. Bundan büyük bir öfkeye kapılan Hazreti Hamza, doğruca müşriklerin toplantı yerine giderek Ebu Cehil'e elindeki yayla vurmak suretiyle onun başını yardı. Ardından da, işte ben de Muhammed'in dinini benimsiyorum. Cesaretin varsa ona dediklerini bana da söyle diyerek hem ona meydan okudu hem de müşrik önderlerine kendisinin de İslam'a dahil olduğunu ilan etti. Onun İslam'a girmesiyle Habeşistan hicreti sebebiyle Mekke'de kalan az sayıdaki Müslümanın güç ve cesaretleri arttı. Hazreti Peygamber Medine'ye hicretin ardından gerek şehrin güvenliğini sağlamak, gerek çevre kabileleri Müslümanların varlığından haberdar etmek, gerekse Mekke-Şam ticaret yolunu kontrol altına almak, bu sayede Mekke müşriklerinin kervanlarını engellemek amacıyla çeşitli zamanlarda askeri birlikler görevlendirdi. Seriye adı verilen bu faaliyetlerde Hazreti Hamza da birlik komutanı olarak görev aldı. Sifül Bahr adı verilen seferde onun idaresinde Hicri 1. yılın Ramazan'ında harekete geçen bir askeri birlik, aralarında müşrik liderlerden Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyş kervanını kontrol altında tutmak ve gerektiğinde baskın düzenlemek amacıyla sefere çıktı. Herhangi bir çarpışma meydana gelmemiş olmakla birlikte Hazreti Hamza'nın yönettiği bu askeri faaliyet, Medineli Müslümanların Mekke müşrikleri için önemli bir tehdit olduğunu da göstermiştir. Hazreti Hamza, Müslümanlara Mekke müşriklerinin karşı karşıya geldikleri ilk büyük çarpışma olan Bedir Savaşı'nda önemli rol üstlendi. Hicretin ikinci yılında, miladi 624'te gerçekleşen savaş öncesinde teke tek vuruşmak yani mübareze amacıyla Allah Resulü tarafından Müslümanlar adına meydana çıkanlardan biri de Hazreti Hamza'ydı. Müşrikler safından karşısına çıkan Şeybe bin Rebiya'yı kısa sürede öldüren Hazreti Hamza, aynı zamanda müşrik liderlerden Utbe bin Rebiya'nın da öldürülmesine yardımcı oldu. Savaş öncesinde gerçekleşen bu çarpışmalarda öldürülenlerden Utbe, Ebu Süfyan'ın hanımı Hind'in babası, Şeybe amcası Velid de kardeşiydi. Bu sebeple Hind, en yakınlarının öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Hazreti Hamza'ya kin beslemiş ve babasının intikamını almak için bir sonraki karşılaşmada onu öldürmesi için Vahşi isimli Habeşli bir köleyi kiralamıştı. Uhud Savaşı öncesinde Kureyş'in Mekke'den Medine'ye doğru harekete geçtiklerini haber alan Hazreti Peygamber, savaşta onlara karşı nasıl bir taktik uygulanması gerektiği hususunda ashabıyla yaptığı istişarede, Hazreti Hamza'nın da dahil olduğu Müslümanlar, aynen Bedir'de olduğu gibi şehrin dışına çıkarak düşmanla meydan muharebesi yapılmasının uygun olacağını söylediler. Allah Resulü, Hazreti Hamza gibi görüş bildiren çoğunluğun kararına tabi olarak düşmanı karşılamak için Medine dışına çıkmaya karar verdi. Uhud Savaşı esnasında Hazreti Peygamber'in talimatını dinlemeyip yerlerini terk eden okçuların sebebiyet verdiği bozgun esnasında Allah Resulü'nü düşmanın saldırısına karşı kahramanca savunan az sayıdaki kişiden biri de Hazreti Hamza'dır. O, Müslümanların bir ara dağıldığını fark edince, ''Ben Allah ve Resulü'nün arslanıyım. Allah'ım, Ebu Süfyan'la adamlarının yaptıkları kötülüklerden sana sığınırım. Müslümanların yanlış hareketlerinden dolayı da senden af dilerim.'' sözleriyle bir taraftan Müslüman askerleri cesaretlendirmeye çalışmış, diğer taraftan da savaşa devam etmiştir. Bu esnada Hind'in kiraladığı ve Hazreti Hamza'yı öldürmek için fırsat kollayan Vahşi, düşmanla çarpışmaya dalmış olan Hazreti Hamza'ya mızrağını atarak onu şehit etti. Mekke müşrikleri savaş esnasında Müslümanlardan öldürülenlerin cesetlerine hakaret etmek amacıyla uzuvlarını kesip parçalamışlardı. Müsle adı verilen ve Hazreti Peygamber tarafından yasaklanmış olan bu çirkin davranıştan Hazreti Hamza da nasibini aldı. Cesedi müşrikler tarafından paramparça edildi. Allah Resulü şehit amcasının bu halini görünce çok üzüldü. Resul-i Ekrem şehit olmasından itibaren Hazreti Hamza'nın aile ve çocuklarının bakım ve gözetimini bizzat üstlendi. Onun kızı Ümame'yi Habeşistan'dan dönmesinin ardından Cafer bin Ebu Talib'in himayesine verdi. Çünkü Cafer'in hanımı Esma radıyallahu anha onun teyzesiydi. Hazreti Peygamber evlilik çağı geldiğinde Hazreti Hamza'nın yetimi Ümame'yi mahzum oğullarından
Seleme bin Ebu Seleme ile evlendi.

şekillendirdi. Hazreti Hamza'nın Uhud Savaşı'nda katili olan Vahşi, Mekke'nin fethinden sonra gelip Müslüman olmak için Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktığında, amcasının şehit edilişini hatırlayan Resulullah, duyduğu üzüntüden dolayı ona bir daha gözüne görünmemesini söylemiştir ki, Hazreti Peygamber'in hayatında nadir görülen bir davranıştır. Ancak bu olay, aynı zamanda onun amcası Hazreti Hamza'yı ne kadar çok sevdiğinin de bir işaretidir. Gerek daha önceki çarpışmalarda, gerekse şehit olduğu Uhud Savaşı'nda gösterdiği cesaret ve kahramanlık sebebiyle Hazreti Hamza, kendisinden sonraki mücahitler için bir model olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayıdır ki ona şehitlerin efendisi ve Allah'ın aslanı unvanları verilmiştir.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sormuş. O da, kişinin estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir, cevabını vermiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?'' diye sordum. ''Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor.'' buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.
1: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
2: Evet.
1: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
3: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
1: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
4: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
5: Yeter.
6: İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
7: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
8: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
9: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
8: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
9: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
8: Yalan o sözler.
9: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
10: Efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadabet. Gönül azurdedir hâr-ı kederden ya Resulallah. Reh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layak ileden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şebbad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın, rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.
11: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu? Diye sorduğunda adam, hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu? Sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer, sen onu tanımıyorsun, dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, git seni tanıyan birini getir, dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri

radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu. Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70.000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70.000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur buyurdu.

0: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork, çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır," buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım," diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine itiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
3: Kıymetli dinleyenler, bugün iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimizi derinleştiren, onu bütünüyle tanımamızı sağlamaya vesile olacak müstesna bir ilimden, Şemail-i Şerif'ten bahsedeceğiz. Şemail, lügatta huy, yaratılış, tabiat, hal ve hareket, tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Hazreti Peygamber'in beşer yönünü kendisine konu alan ilim dalına şemail denir. Peygamber Efendimiz, peygamber olmasının yanında aynı zamanda bir beşerdir. Bizim gibi yiyen, içen, gülen, üzülen, uyuyan bir beşer. Ancak o, Allah tarafından eğitilmiş müstesna bir beşerdir. Beşer, hiç eğitilip özellik kazandırılmamış kimselerin halidir. Esasında bu, herkesin insanlık yolculuğuna çıktığı hareket noktasıdır. Beşer olmak ayıp da değildir, kusur da değildir. Ayıp ve kusur olan beşer kalmaktır. Beşer olarak doğup da insan olma çabası gösteren kimselerin modeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayette içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır buyurulmaktadır. Allah'ın Resulü insanlar için bir insanlık modelidir. Ona bakarak kendini eğitir, davranışlarını şekillendirir ve diğerlerinden farklı bir beşer olma çabası içine girer. Ayette dilimize güzel örnek olarak çevrilen üsve-i hasene tabirindeki üsve kelimesi bir fikri değil bir hareketi ifade eder. Fikirler kitaplardan okunup anlaşılabilir fakat davranışların kitaptan okunarak aynen anlaşılması ve uygulanması pek kolay değildir. Güzel davranışlar güzel görülen canlı bir örnekten uzun eğitimler sonunda kazanılabilir. Peygamber Efendimizin davranışları ashab neslinden itibaren nesilden nesile aktarılarak görgü yoluyla yaşanıp gelmektedir. Bu bir peygamber mayasıdır ki yok olması mümkün değildir. Bu maya Allah'ın koruması altındadır. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere Allah'a ve ahiret gününe ümit besleyip de Allah'ı çokça anan kimseler olma azmiyle yola çıkanlar güzel örneklerini bulacak ve güzel insan olacaklardır. Şemail'in hedefi insana güzel bir davranış biçimi kazandırmaktır. Ve bu şekillenmede model Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'i anlatmak tıpkı bir çiçeğin kokusunu tarif etmeye benzer. Kolay değildir. Eşsiz bir raya hangi kelimelerle hissedilebilir? Şemail elbette ki sadece bir güzellik anlatısı değildir. Şemail ahlakın vücut bulmuş halini gözler önüne sermektir. Çünkü Efendimizin güzelliği sadece yüzünde değil, o yüzün ardındaki mümtaz ahlakındadır. İnanan bir mümin için peygamberiniz sadece sözleriyle, getirdiği hükümlerle değil, tümüyle tanımak bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda bir sevgi ve bağlılık ifadesidir. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da Ali İmran suresi 31. ayette bize de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurarak, Efendimiz'e ittibanın yani ona uymanın Allah sevgisinin bir göstergesi olduğunu ilan etmiştir. Ona tam manasıyla uyabilmek içinse onu her yönüyle tanımak gerekmektedir. Hazreti Peygamber'de üstün vasıflar olmakla birlikte onu zihnimizde sadece soyut bir figür olarak değil, canlı, nefes alan, yeryüzünü şereflendirmiş bir insanı kamil olarak tasavvur edebilmek için okuruz şemaili. Bu, ona olan sevgimizi ve özlemimizi somutlaştırır. Şemail aslında bir sevgi biçimidir. Bir insanı tanıdıkça sevmek, sevdikçe ona benzemek isteriz. İşte şemail bizi onun ahlakına yaklaştıran yoldur. Onu tanıdıkça gönlümüz incelir, dilimiz güzelleşir, kalbimiz sükunet bulur. Şemail okumak sevgiyi ilmi bir çizgiye taşır. Sevgisiz bilgi kuru kalır, bilgiden uzak sevgi ise yoldan şaşar. O yüzden şemail okumak peygambere olan sevgimizi ölçülü, derin ve saygılı kılar. Ne sadece duygusallığa teslim oluruz ne de kuru bir bilgiye. Bir taraftan kalbimizi ısıtır, bir taraftan davranışlarımızı güzelleştirir. Şemail okumanın en büyük faydası bize sadece tarihi bir tasvir sunmak değil, aynı zamanda bir ahlak ve edep eğitimi vermesidir. Onu zihnimizde canlı bir şahsiyet olarak tasavvur etmemiz, ona olan muhabbetimizi derinleştirir. Şemail okumak bizlere sünneti daha iyi anlama imkanı verir. Onun bir sözü söylerken ki halini, tavrını, bakışını bilmek, o sözün manasını ve hikmetini derinlemesine kavramamıza yardımcı olur. Aynı zamanda onun üstün ahlakını öğrenmek bizim için en güzel örnektir. Rabbimiz Kur'an'da Kalem Suresi 4. ayette buyuruyor. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. İşte şemail bu ayetin yeryüzündeki tasviridir. Bu yüce maksatla sahabe, Peygamber Efendimizin hayatında bizzat şahit oldukları yaşanmışlıkları en ince detaylarıyla kayıt altına almışlardır. İmam-ı Tirmizi'nin Eş-Şemâilün Nebeviyye isimli kitabı bu sahada yazılmış en meşhur eserlerin başında gelir. Bugün hala evlerimizin duvarlarında asılı duran hili-i şerifler işte bu şemail geleneğinin meyvesidir. O yazılarda Efendimizin siması kelimelerle resmedilir. Yüzünü görmeyiz ama kelimelerin içinden bir huzur çıkar. Bu da bizim kültürümüzde peygamber sevgisinin en zarif ifadelerinden biridir. Sevgili dinleyenler, şemail ilmi gönlümüzde peygamber sevgisini yeşerten, ona olan bağlılığımızı pekiştiren ve bize en güzel örneği tüm canlılığıyla sunan bir manevi mirastır. İşte bu yüzden Efendimizin şemailine dair o mübarek kesitleri birincil kaynaklardan anlamaya ve sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yolculuk bitmeyen bir hasret ve tükenmeyen bir muhabbet yolculuğudur. Biz onu hakkıyla tanımak ve onun gibi yaşamak için çıkılan bu manevi yolculukta siz sevgili dinleyenlerimizi de daima yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Ona ve âline binlerce salat ve selam olsun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin

o kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa, eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmak istemem.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
4: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden

0: bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin As'ın oğlu Abdullah'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü program

0: Programımızda sizlere İstanbul Fatihi Fatih Sultan Mehmet hakkında bilgi sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Osmanlı Devleti'nde 1413-1421 yılları arasında tahtta kalan Çelebi Mehmet'le başlayıp 1918-1922 yılları arasında görev yapan son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'e kadarki dönem içerisinde Mehmet isimli 6 ayrı Osmanlı padişahı görev yapmıştır. Bugünkü programımızda hepimizin Fatih Sultan Mehmet Han olarak bildiği ve sevdiği 2. Mehmet'i anlatmak istiyoruz sizlere. 2. Murad'ın 4. oğlu olan Fatih Sultan Mehmet Han, 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğmuştur. 1443 baharında Manisa'ya vali gönderildiği bilinmektedir. Aynı yılın sonlarında ağabeyi Amasya valisi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi'nin vefatı üzerine tahtın tek varisi durumuna gelen 2. Mehmet'i tahttan çekilmeyi düşünen babası 2. Murat Manisa'dan yanına çağırmıştır. 12 Haziran 1444 tarihinde Edirne'de Macar kralı, Sırp despotu ve Hunyadi Yanoş'un elçileriyle barış antlaşması imzalanırken 2. Mehmet de hazır bulunmuştur. Ardından 2. Murat oğlu Mehmet'i tahtına geçirip Nihalıç Ovası'nda Kapıkulu ve paşalar önünde tahtı resmen ona bıraktığını ilan ederek kendisi de Bursa civarında zahitlerle birlikte inziva hayatına çekilmiştir. Devletin henüz 12 yaşında olan tecrübesiz bir gencin eline bırakılması içeride ve dışarıda büyük buhranlara yol açtı. Balkanlarda ve Anadolu'da 2. Murat zamanında alınan yerler terk edildi. Nitekim 1440'ta tamamıyla fethedilen Sırp despotluğu eski sahibi George Brankovic'e iade edilerek canlandırılmış, Eflak Bey'in tabiyet bağları Macar aracılığı sonucunda gevşetilerek şahsen padişaha bağlılığını sunmaya gelmesi şartı kaldırılmış, böylece Osmanlı ülkesi etrafında bu iki beyliğin üzerinde Macar etkisi kuvvetlenmişti. Anadolu'da ise Karamanoğlu'na Beyşehir, Akşehir, Seydişehir ve Okluhisar'ı terk edilmişti. Güney Arnavutluk'ta Gin Zenebisi ayaklanmasını, kuzeyde eski Akçahisar subaşısı İskender Bey'in isyanı izledi. Güneyde Mora despotu Konstantin Korint Berzahan'ı aşarak Osmanlı nüfus bölgesine girdi. Edirne'de kararlaştırılan barışa karşı Macaristan'da savaşçı bir cereyan uyanmış, bir Haçlı seferi için hazırlıklara başlanmıştı. Sultan Mehmet aynı zamanda büyük bir iç bunalımla da karşı karşıya kaldı. O yaz payitahtta paşalar arasındaki rekabet ve çekişme, Edirne'de korku içindeki halkın Anadolu'ya kaçışı, gösteriler ve nihayet kanlı hurufi ayaklanması şehri harap eden büyük yangın bu buhranın başlıca görüntüleridir. Küçük yaştaki tecrübesiz padişah duruma hakim olamıyordu. İkinci Murat devleti daha ziyade Ulu Veziri Çandarlı Halil Paşa'nın yetkili ellerine bırakmıştı. Fakat diğer devlet büyükleri, bilhassa Çandarlı'nın eski rakibi Rumeli Beylerbeyi Vezir Şihabettin Şahin'le Şehzade Lalası Nişancı İbrahim ve Zanos Paşalar Çandarlı'ya karşı ikinci Mehmet'in etrafında toplanmış, iktidarı onun adına Çandarlı'nın elinden almaya çalışıyorlardı. Yine o günlerde Bizans'ın elindeki Osmanlı Şehzadesi Orhan Çelebi, tahtı Mehmet'in elinden almak ümidiyle İstanbul'dan harekete geçmiş, taraftar bulamayınca da bir şey yapamadan tekrar İstanbul'a sığınmıştı. Haçlı ordusu 22 Eylül'de Tuna'yı aşmış, bir Haçlı donanması da Anadolu'dan kuvvet geçmesini önlemek için boğazları tutmuştu. Çandarlı ve taraftarları 2. Murad'ı tekrar iş başına getirmekten başka çare olmadığını düşünüyordu. Bursa'ya gönderilen Kassapzade Mahmut Bey'in ısrarları neticesinde nihayet 2. Murad inzivasını bıraktı, Edirne'ye geldi. Sonuç olarak 2. Murat idaresinde hareket eden Osmanlı ordusuyla Haçlı kuvvetleri Varna'da karşılaştı. Haçlı kuvvetleri yenildi. Çandarlı Halil Paşa Varna zaferinden sonra eski itibarı yükselen ve gerçek iktidarı elinde tutan 2. Murat'ı gerçek padişah sayıyor, rakiplerine karşı Edirne'de kalması için direniyordu. 2. Murat ise geleceği için tehlikeli olabileceğini düşünerek oğlunu tahttan indirmek istemedi. Edirne'de birkaç gün kaldıktan sonra Manisa'ya çekildi. 2. Mehmet ise bu yıllarda kuvvetle Zanos Paşa'nın etkisi altında kalarak İstanbul fethini padişahlığının ilk şartı olarak benimsemiş bulunuyor, Çandarlı'yı başlıca engel olarak görüyordu. Yeniçerilere güvenen Çandarlı Halil Paşa, 2. Murat'ı tahta geri döndürmek için faaliyetlerini hızlandırdı. 2. Murat da oğlunun durumunu tehlikeye düşürmeden, bir iç savaşa yol açmadan tahta gelmek istiyordu. O sırada Edirne'de büyük bir Yeniçeri isyanı patlak vermişti. Çandarlı'nın gönderdiği gizli haberle 5 Mayıs 1446'da yola çıkan 2. Murat, Ağustos'ta 1446 tarihinde Edirne'ye gelerek tekrar tahta çıktı. 2. Mehmet ise Manisa'ya gönderildi. 2. Mehmet'in 1444 Ağustos'undan 1446 Ağustos'una kadar sürmüş olan bu ilk saltanat döneminin onun kişiliğinde kuvvetli etki yaptığı söylenebilir. Çandarlı Halil Paşa'nın iktidarını kırma, Yeniçerileri hizaya getirme, enerjik bir gaza siyaseti izleyip İstanbul'u fethetme düşüncesi zihninde işte o zaman yerleşmiş olmalıdır. Resmi olarak Mehmet Çelebi'yi Sultan ünvanıyla anılan 2. Mehmet'in o zamanki durumu daha önce padişah olması sebebiyle normal bir şehzadeninkinden tabii olarak farklıydı. 2. Murat, Asi İskender Bey'e karşı gerçekleştirdiği seferde Mehmet Çelebi'yi 1448'de Manisa'dan getirtmiş, Hunyadi Janos'a karşı yapılan Kosova Meydan Savaşı'nda kaynakların ifadesiyle Han Mehmet sağ kolda savaşmıştı. 2. Mehmet, 1450'de 2. Murat'ın 2. Arnavutluk seferine de katılmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, 2. Mehmet babası 2. Murad'ın ölümü üzerine 18 Şubat 1451 tarihinde 19 yaşında ikinci defa Osmanlı tahtına çıktı. Manisa'da geçirdiği 5 yıl onu olgunlaştırmıştı. Bu sırada siyasi durum da düzelmişti. Sultan 2. Mehmet'in cülusu düşmanları ümitlendirdi. İlk saltanatı sırasında devletin düştüğü durumu hatırlayanlar Osmanlı Devleti'ne yeni bir darbe vurma zamanının geldiğine hükmetmişti. Anadolu'da Karamanoğlu İbrahim Bey bazı kaleleri ele geçirmiş, Germiyan'da, Aydın ilinde ve Menteşe ilinde eski hanedan üyeleri ortaya çıkıp duruma hakim olmuştu. Yeni padişah Karamanoğlu'na Alaiye Kalesi'ni bırakmak suretiyle bu tarafta barışı sağladı. Hızla Edirne'ye dönmeye çalıştı. Edirne'ye dönüşte ocak esaslı biçimde yeniden örgütlendi. Vakit geçirmeden Halil Paşa'ya Anadolu Hisarı karşısında bir hisar yapılmasını emretti. Şubat 1452'de sahilde ilk kale yükselmiş bulunuyordu. Aynı yılın Mayıs ayında Büyük Zanos Burcu yapıldı. 26 Mart'ta Padişah 2. Mehmet ordu ve donanmayla gelerek diğer burçların ve surların inşasını gördü. Ağustos sonlarında tamamlanan Boğaz Kesen Hisarı İstanbul'u Karadeniz İAŞ merkezlerinden kesecek, Anadolu Rumeli arasında donanmaların geçişini güvence altına alacak, gerektiğinde kuşatma ordusuna üs hizmeti görecekti. İşte bugünlerde 2. Mehmet İmparator'a İstanbul'u teslim etmesi, aksi halde savaşa hazırlanması gerektiğini bildirerek savaş ilan etti. Hristiyan dünyası, hatta Venedik, Osmanlıların böyle bir işe girişemeyeceğini düşünüyordu. 2. Mehmet, Edirne'de büyük bir meşveret meclisi toplayarak meseleyi ortaya koydu. Buna göre padişah, gaza geleneği ve İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin güvenliğini tehdit ettiği noktalar üzerinde durmuş, bu karar savaş yanlısı olup fetihten sonra önemli bir değişiklik bekleyenler tarafından coşkuyla karşılanmıştı. değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'un fethini bir sonraki programımızda detaylı bir şekilde ele alacağız. Şimdilik şu kadarını söylemekle iktifa etmek istiyoruz. 6 Nisan 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında İstanbul muhasarası 54 gün sürmüş. Bu süre zarfında padişahın barışla şehri teslim alma girişimleri de asker üzerinde sabırsızlığa ve kaygıya sebep olmuş. Bir an önce saldırıya geçilmediği takdirde başarısız olunacağına dair söylentiler yayılmaya başlamıştı. İstanbul'un fethinde belirtilmesi gereken bir nokta da Rum ahalinin durumudur. Çünkü savunmanın daha ziyade Latinler tarafından yapıldığı belirtilmektedir. İmparator Batı'yı harekete geçirmek için son anda Ayasofya'da Papa'yla evvelce imzalanmış kiliselerin birleşmesi esaslarına göre ilk ayinde hazır bulunmuş, fakat Latinlere karşı kin ve nefret besleyen halk kitlesi ve birçok papazla Georgios Solorios bunu protesto etmiş, şehirde Latin külahı görmektense Türk sarığı görmek evladır sözü bunların öteden beri parolası olmuştu. İşte bu şartlarda imparator da kontrolü kaybetmişti. Muhasara sırasında Rumlardan birçoğu para almadıkça çalışmayı reddediyordu. Ailelerinin geçimi bahanesiyle birçoğu evine dönmüştü. Bunların müdafaaya katılmasını sağlamak çok zordu. Tam kadrosu 8-9 bin olan savunma ordusunun 3 bin kişilik asıl faal kısmı Latinlerden oluştuğu gibi başkumandanlığa da Justiniana Longo getirilmişti. Sonuç olarak toplarla surların yıkılması Bizanslılarla Frankler arasında anlaşmazlığa yol açmış. Saldırı günü ilkin Edirne Kapı tarafında az sayıdaki gazi duvarlar üzerine çıkıp surlara Osmanlı sancağını dikmiş, asıl orduysa Topkapı ile Yalıkapı arasında açılan gediklerden şehre girerek fethi tamamlamıştı. O gün Fatih unvanına hak kazanan 2. Mehmet Ayasofya'ya giderek burada toplanmış olan halka ve din adamlarına güvenliklerinin sağlanacağı teminatını vermiş. Fetihten sonra Latin Kilisesi ile birlik aleyhinde olan Lukas ve diğer Bizans soylularına çok iyi muamele edilmiş. Fidyesini veren veya belli bir zaman içinde geri dönen Rumlara şehirde yerleşme izni verilmişti. İstanbul'un fethiyle ilgili olarak söylenebilecek elbette ki çok şey vardır. Vaka o ki İstanbul'un fethi Osmanlı İmparatorluğu'nun kesin kuruluşunu ve padişahın durumundaki değişiklikle sonraki büyük fütuhatı hazırlayan esas olaydır. İstanbul'un fethi kelimenin tam anlamıyla bir çağ kapayıp yeni bir çağ açan muhteşem bir hadisedir. Fetih sayesinde 2. Mehmet kendine bir dünya imparatorluğunun sahibi görmüş, mutlak ve sınırsız bir iktidar kazanmıştır. Bu inancı onun bir taraftan sürekli fütuhat faaliyetinin, diğer taraftan merkeziyetçi hükümetinin temeli ve hareket noktası olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağı doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra, "Hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle

Said, mutlu veya şaki, bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağına işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır buyurdu ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.''

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya eyyühen nas, elâ inne rabbekum vâhid ve inne ebâkum vâhid. Elâ lâ fadla li'arabiyyin alâ a'cemî ve lâ li'acemiyyin alâ arabî ve lâ li'ahmar alâ esved ve lâ esved alâ ahmar illâ bit-takvâ.
0: Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Dikkat edin! Hiçbir Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, hiçbir beyazın siyahiye, siyahinin de beyaza, takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Peygamber Efendimiz, yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği veda hutbesinde, tüm insanların yaratılışta eşit olduğuna işaret etmiş, renklerinden, ırklarından ya da dillerinden dolayı bir grubun diğerinden üstün olmadığını belirtmiştir. Sözlerinin devamında insanı yücelten değerin ne olduğunu açıklamıştır. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Peygamber Efendimiz veda haccı öncesinde de insanların bir ırka veya millete mensubiyeti dolayısıyla üstün olmayacağını belirtmişti. İslam'ın cahiliyeden kalma bir değer yargısı olan ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırdığını uygulamalarıyla ashabına öğretmişti. Bilal-i Habeşi'ye kızan Ebu Zer ona "Siyah kadının oğlu" diye bağırmıştı. Bilal durumu Allah Resulüne anlattı. Peygamberimiz Ebu Zer'e "Onu anasının zenci olmasıyla mı ayıpladın? Sen kendisinde hala cahiliye adeti bulunan bir kimsesin" diyerek onu ikaz etti. İnsan Allah'ın takdiriyle bir ailenin, bir ırkın, bir milletin içine doğar. İçinde yaşadığı toplumu sevmesi, onun değerlerine sahip çıkması ırkçılık olarak değerlendirilmez. Sevgili Peygamberimiz şu sözleriyle hangi davranışın ırkçılık olarak değerlendirileceğine açıklık getirir. Kişinin kavmine zulümde yardımcı olması ırkçılıktır, kavmiyetçiliktir. Irkçılık, kendi ırkını diğer ırklardan üstün görmek ve toplumu oluşturan esasın ırk olduğunu ileri sürmektir. Böyle bir yaklaşım, sakınılması gereken kötülüklerin başında yer alır. Vatanını, milli değerlerini Allah rızası için savunurken ölen, şehitlik mertebesine yükselir. Fakat Peygamberimizin ikazını dikkate almayanı, tehlikeli bir son beklemektedir. Irkçılık yapmak için savaşan, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere bunun uğruna ölen bizden değildir. 40 hadiste sosyal hayat.

0: cemterim.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: İbn Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur: rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medine'li sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiği

0: Allah'tan umduğun şey senindir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, "Ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." buyuruyor. "Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim.

Bir adam, "Ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet," buyurdu.

Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.

Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye

Fiyenin, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Arrafa, yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit, cami yaparsa Allah da ona cennette bir ev yapar.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanıp türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Resulullah'a en çabuk kavuşan kıymetli validemiz Zeynep binti Cahş radıyallahu anha. Allah Resulü'nü kaybetmenin hüznüyle doluydu yürekler. Hane-i saadette de hüzün vardı. Aynı zamanda bir merak içindeydi müminlerin anneleri. İçinizden bana en çabuk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır demişti alemlerin efendisi onlara hayatta.

acaba kimi kastetmişti? İçlerinden hangisi diğerlerinden daha önce kavuşacaktı o gül yüzlü Nebi'ye? Resulullah'ın kıymetli eşleri bu sorunun cevabını bulmak için ne zaman bir araya gelseler, duvar kenarında kollarının uzunluğunu ölçmeye koyuluyorlardı. Bu durum bir süre böyle devam etti. Zihinleri meşgul eden bu bilmece, Zeynep binti Cahş'ın ölümüyle çözülüverdi. Boyu pek de uzun olmamakla birlikte, cömertliği ve ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesiyle meşhur olan bu hanımın vefatıyla anlaşıldı ki, kolu en uzun olan, en çok sadaka veren demekti.

Zeynep binti Cahş, Allah Resulü'nün halası Ümeyme'nin kızıydı. Hazreti Peygamber onu köreyken azat ederek evlat edindiği Zeyd bin Harise ile evlendirmek istemişti. Toplum içerisinde saygın bir konumda olan Kureyş kabilesinin en seçkin ailelerinden birine mensup Zeynep binti Cahş, bu teklife sıcak bakmasa da o sıralarda nazil olan Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur ayeti doğrultusunda Resulullah'a karşı gelmek istememiş ve Zeyd radıyallahu anh ile evlenmeyi kabul etmişti. Cahiliye adetlerinde hür bir kişi, azat edilmiş bile olsa köle statüsünde olan biriyle evlenemezdi. Dolayısıyla bu evlilik, hür ve köle ayrımına odaklanmış cahiliye anlayışına darbe vuran önemli bir olaydı. Fakat zaman içerisinde iki genç arasında çıkan anlaşmazlıklar had safhaya ulaştı. Resulullah'ın barış tavsiyeleri artık sonuç vermiyordu ve sonunda boşanma yoluna gidildi. Resulullah'ın takdiri karşısında kendi tercihinden vazgeçen, ancak bu birliktelikte huzur bulamayan Zeynep binti Cahş'a müjde olacak haber vahiy ile geldi. Biz onu, Zeynep'i sana nikahladık ki, evlatlıkları kadınlarıyla ilişkilerini kestiğinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Bu ayetle Zeyd bin Harise'den ayrılan Zeynep radıyallahu anha, Resulullah'a eş olmakla kalmıyor, müminlerin anneleri arasında eşsiz bir konumu haiz bulunuyordu. Evlilikleri boyunca bu hususu dile getiren Zeynep radıyallahu anha, sizleri Hazreti Peygamberle kendi aileleriniz evlendirdi. Beni ise 7 kat göklerin ötesinden Yüce Allah evlendirdi sözleriyle Hazreti Peygamber'in diğer eşlerine karşı övünürdü. Zeynep'in ilk evliliği gibi bu ikinci evliliği de inananlar için bir mesaj niteliğindeydi. Zira Yüce Allah, elçisine Zeynep binti Cahş'ı nikahlayarak cahiliye toplumunda mevcut evlatlıkların boşadığı hanımla evlenememe adetini kaldırdığını ilan ediyordu. İbadete düşkünlüğü ve hayır işlerindeki gayretleriyle ön plana çıkan Zeynep binti Cahş, Hazreti Peygamber'in en sevdiği hanımlarındandı. Deri tabaklama, deri dikme ve boncuk dizme gibi işler yapar, kazandığı parayı Allah yolunda harcardı. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında kendisine tahsis ettiği gelirin tamamını yoksullara dağıtmıştı. Resulullah'ın diğer hanımları da onun bu yönünü takdir ederdi. Vefatının ardından Ümmü Seleme validemiz onun hakkında şöyle demişti. Zeynep saliha bir hanımdı. Gece namazı kılar, çok oruç tutardı. El işi yapar ve ondan elde ettiğinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtırdı. Onun vefat haberini alan Hazreti Ayşe ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti. Övgüye layık, ibadetine düşkün, yetim ve dulların sığınağıydı. Bu güzel özellikleriyle Resulullah'ın nazarında özel bir yeri olan Zeynep validemiz, vefatından sonra da ona en çabuk kavuşan eşi oldu.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm. Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
2: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak

kılınan bu iki rekat hakkında, "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir," buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu: "Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın." Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki, uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hadislerin hikayeleri.

Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel, Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi, Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara

0: altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahtiyeri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz. Bu hiç doğru değil.
2: Bence de. Yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahtiri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtımızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahtiri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
4: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Merhaba sevgili arkadaşım. Nasıl geçti bakalım günün? Umarım her şey yolundadır ve keyfin yerindedir. Dersleri, oyunları, koşturmacayı bir kenara bıraktıysan, şöyle derin bir nefes al bakalım. Hatırlıyor musun? Geçen bölümde Mekke'deki o huzurlu evde dünyaya gelen minik bir bebekten bahsetmiştik. Dedesi Abdülmuttalip onu kucağına alıp Kabe'ye götürmüş ve ona Muhammed adını vermişti. Şimdi gel kaldığımız yerden devam edelim. O zaman Mekke'de uygulanan çok eski ve yaygın bir gelenek vardı. Yeni doğan çocuklar çöldeki kabilelerde yaşayan sütannelere verilirdi. Çölün temiz havasının çocukların sağlıklı ve güçlü büyümesine yardımcı olduğuna inanıyorlardı. Üstelik çölde büyüyen çocuklar Arapçayı daha güzel ve daha akıcı şekilde konuşabiliyordu. Çölde yaşayan kabilelerin kadınları yılda iki kez Mekke'ye gelir, bu minik bebekleri alıp kendi obalarına götürüyorlarmış. Yine öyle bir vakitte Saltoğulları kabilesinden kadınlar Mekke'ye doğru yola çıkmışlar. Aralarında Halime adında, yüreği sevgi dolu ama çok fakir bir

anne varmış. O yıl çöl o kadar kurakmış ki Halime annemizin de develerinin de sütü kurumuş. Zayıf eşekleri yolda öyle yavaş yürüyormuş ki kervandakiler sürekli onu beklemek zorunda kalmış. Halime annemiz Mekke'ye vardığında diğer süt anneler zengin ailelerin bebeklerini çoktan almışlar. Geriye sadece minik Muhammed kalmış. Süt anneler onun yetim olduğunu öğrenince yeteri kadar ücret alamayacaklarını düşünüp minik bebeği almak istememişler. Halime annemiz ise diğer annelerin kucaklarında bebeklerle Mekke'den ayrıldığını görünce üzülmüş. Eşine, "Diğer kadınlar kucaklarında bebeklerle dönerken ben eli boş dönmek istemiyorum. Gidip o yetim bebeği alalım. Belki Allah bize onun hürmetine bereket verir." diyerek minik Muhammed'i almış. İşte tam o andan itibaren hiç beklemedikleri güzellikte şeyler olmaya başlamış. Halime annemiz minik bebeği kucağına alır almaz yüreğine tarif edilmez bir huzur dolmuş. Kendi çocuğuna bile yetmeyen sütü hem Peygamber Efendimiz'i hem de süt kardeşini doyurmuş. Akşam olduğundaysa ne görsünler? Yaşlı develerin sütleri bereketlenmiş, istedikleri kadar sağıp kana kana içmişler. Mekke'ye gelirken sürekli geride kalmalarına neden olan zayıf eşekleri öyle hızlı hareket etmeye başlamış ki kervandakiler gözlerine inanamamış. Halime, ne oldu senin bu eşeğine? Gelirken adım atacak hali yoktu diye şaşkınlıkla sormuşlar. Halime annemiz gülümseyerek, sanırım kucağımda çok mübarek bir çocuk taşıyorum cevabını vermiş. Sağdoğuları beldesine vardıklarında da muhteşem güzellikler yaşamaya devam etmişler. Toprakları çorak olan bu beldede yayılan koyunlar, akşam eve aç, susuz ve bitkin bir halde dönerken, Halime annemiz ve ailesi koyunlarını bol bol sağıp sütlerinden faydalanıyormuş. Bunu fark eden komşuları şaşkınlıkla kendi çobanlarına kızıp, "Siz de koyunlarınızı Halime'nin çobanının otlattığı yerlerde otlatın," diyorlarmış. Çünkü asıl bereketin Peygamber Efendimiz sayesinde olduğunu bilmiyorlarmış. Küçük Muhammed, süt kardeşleri Şeyma, Üneyse ve Abdullah'la birlikte temiz havada koşuyor, oyunlar oynuyor, koyunların peşinden gidiyormuş. Kısa sürede anlayışla, terbiyesiyle ve gözlerindeki o tatlı ışıkla herkesin sevgilisi olmuş. 2 yıl çabucak geçip gitmiş. Artık süt emme dönemi bittiği için Halime annemizin minik Muhammed'i Mekke'ye, annesi Amine'ye geri götürme zamanı gelmiş. Fakat Halime annemiz ona öylesine alışmış ki ondan ayrılmak çok ağır geliyormuş. Tam o sırada Mekke'de salgın bir hastalık baş göstermiş. Halime annemiz Amine annemize, "Ne olur biraz daha bizim yanımızda kalsın. Hem Mekke'deki hastalıktan korunsun hem de çölün havası ona iyi geliyor." demiş. Amine annemiz de oğlunun sağlığını düşünerek kabul etmiş. Böylece küçük Muhammed 2 yıl daha çölün o temiz havasında süt kardeşleriyle birlikte yaşamış. Sonra ne mi olmuş? Merak ettiğini biliyorum. Azıcık sabredersen bir sonraki bölümde Peygamber Efendimizin annesine kavuşmasının ve onunla geçireceği son güzel günlerin peşine düşeceğiz. Sakın kaçırma. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Aleyhisselam, evet dedi. Cebrail de, Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike Bismillahi ergike. Sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır.

inanç hürriyeti. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre bir bedevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman olmak üzere biat etti. Bir süre sonra hastalandı ve Hazreti Peygamber'den biatini feshetmesini istedi. Allah Resulü bunu kabul etmedi. Bedevi ikinci talebine de olumsuz cevap alınca Medine'den ayrıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Medine kötüsünü atan, iyisini arıtan bir demirci körüğü gibidir." buyurdu. Burada yorumunu yapacağımız hadis, inanç hürriyeti konusunda sevgili peygamberimizin tutumunu açık biçimde ortaya koyan bir rivayettir. Kendisine gelip Müslüman olan ve bağlılık yemini yapan bir bedevinin, hastalığını bahane ederek İslam'dan ve Medine'den ayrılmasını uygun bulmayan, fakat imkanı olduğu halde onun gidişine de engel olmayan Hazreti Peygamber, bedeviye olan kırgınlığını az önceki ifadesiyle dile getirmiştir. O, insanları Allah'ın yoluna davet eden bir elçi olarak, bu davete icabet edenlere ne kadar sevindiyse, bundan uzak duranlara veya verdiği sözden cayanlara da o nispette üzülmüştür. Ümmetini ateşe düşme tehlikesine maruz pervanelere benzeten ve onlar ateşe koştukça eteklerinden çekip korumaya çalışan Allah Resulü'nün, kendisini adeta ateşe atan bir bedeviye bu şekilde tepki göstermesi anlaşılabilir bir tutumdur. Onun için Cenab-ı Hak sevgili elçisinin bu hassasiyetine, demek onlar bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini harap edeceksin ayetiyle işaret etmiştir. Dinde zorlama olmayacağını beyan eden Yüce Allah, peygamberine de bu konuda baskıcı ve zorlayıcı olmaması gerektiğini bildirmiş ve şu tavsiyede bulunmuştur. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları da, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Hazreti Peygamber bu ilahi ölçüye uyarak kimseye inanç dayatmamış, farklı inanç mensuplarına da bu tercihleri sebebiyle şiddet uygulamamıştır. İslam'dan vazgeçenler dahil bu konuda herhangi bir istisna söz konusu değildir. Açıklamaya çalıştığımız hadis de bunun örneklerinden birisidir. Din değiştirme, temelde inanç hürriyetiyle ilgili bir konudur. Bir dini benimseyip kabul etme özgürlüğü olan kimsenin o dinden ayrılma özgürlüğü de vardır. Ancak tarihi bir olgu olarak hiçbir din kendi açısından din değiştirmeye olumlu bakmamıştır. Bu konuyla ilgili olarak bazen ölüm cezasına kadar uzanan yaptırımların dinsel öğretiden çok siyasal ve sosyal şartların gerekçe gösterildiği idari tasarruflar olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim dinden dönenler için sadece uhrevi ceza öngörmüştür. Bakara suresinin 217. ayetinin ilgili kısmı şöyledir. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse bunların bütün amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. Görüldüğü üzere ayet İslam dininden dönene uhrevi cezanın dışında dünyevi bir yaptırım öngörmemiş, kafir olarak ölürse ifadesiyle de buna işaret etmiştir. Ali İmran suresinin 86. ve 90. ayetlerinde imanlarından sonra küfre sapanların uhrevi cezalarına işaret edilmiş, 87. ayette bu ceza Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini hak etmeleri olarak ayrıca tasrih edilmiştir. Nisa suresinin 137. ayetinde de şöyle buyurulmaktadır. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları ne bağışlayacak ne de doğru yola iletecektir. Eğer din değiştirene ölüm cezası öngörülmüş olsaydı, ayet tekrar eden iman ve küfür ihtimalinden hiç bahsetmez, ilk irtidat olayından sonra ölüm hükmünü verirdi. Bu ayetler üzerinde dikkatle düşünülürse, inancı bir irade ve imtihan konusu olarak takdim eden Cenab-ı Hakk'ın

0: bu talimatını insanlığa tebliğ eden Hazreti Muhammed'in buna aykırı bir tutum içinde bulunması ve inanç hürriyetinin bayraktarlığını yapan bir dinin bu hürriyeti kullananları ölüme mahkum etmesi düşünülemez. Onun için Cenab-ı Hak geçmiş toplumlarda inançları sebebiyle baskı ve işkence gören insanlara atıfta bulunarak bunu yapanları şiddetle kınamıştır. Örneğin Kur'an, inançları sebebiyle insanları hendeklere atarak diri diri yakan Uhdud ashabından şöyle bahseder. Kahrolsun o alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar. Hani ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Sırf aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. Ayet, Yemen'de Yahudiliği kabul eden Himyeri kralı Zunuvas'ın miladi 523'te işgal ettiği Necran'daki Hristiyan halkı Yahudiliğe girmeye zorlarken yaptığı baskılara işaret etmektedir. Bu baskılar sonucu 20 bin Hristiyanın öldürüldüğü belirtilmektedir. Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed ve mümin arkadaşlarına baskı ve zulüm yapan Mekkeli müşrikleri, muhtemelen bildikleri bu olayı hatırlatarak uyarmaktadır. Dinde zorlamanın olmayacağını ifade eden Kur'an hükmü mutlak ve evrenseldir. Dolayısıyla dinin inanç, ibadet ve ahlaki bütün alanlarında bu ilke geçerlidir. Bunun tek istisnası, bir kimsenin dini uygulamaları veya dine karşı tutumuyla başkalarını rahatsız eder noktaya gelmiş olmasıdır. Dini dayanak noktası yapıp başkalarının haklarına tecavüz etmek ya da din karşıtı tutumuyla başkalarını rahatsız ederek onların kutsal değerlerine saldırmak, kamu otoritesinin müdahale etmesi gereken bir hukuk ihlalidir. Dolayısıyla toplumun diğer bireylerini doğrudan rahatsız etmeyen ve kamu düzenine zarar vermeyen dini uygulamaları yerine getirip getirmeme konusu, kişinin hesabını sadece Allah'a vereceği inanç ve ibadet özgürlüğü alanına girer. Sonuç olarak İslam dini inanç konusunda insan iradesine önem vermiş, tercihinin uhrevi sonuçlarını hatırlatarak onu özgür bırakmıştır. De ki, hak Rabbindendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Ayeti bunun açık delilidir. Bu yüzden İslam alimleri zorlama ve baskı sonucunda yapılan inanç ikrarının geçersiz olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü baskı ve zorlama insanı İslam'ın hoş görmediği iki yüzlülüğe sevk eder. Samimiyete ve bilinçli bir tercihe dayanmayan söz ve davranışlar görünüşte dine uygunluk taşısa da gerçekte nifak olarak adlandırılır ve değersiz sayılır. Nitekim Kur'an'da inançlarında dürüst davranmayan münafıklar şiddetle kınanmış ve bunlar apaçık inkarcılardan daha tehlikeli sayılmıştır. Dolayısıyla iman ve amelde ihlas ve samimiyet hem Cenab-ı Hakk'ın emri hem de onun elçisinin bize miras bıraktığı güzel örnekliğinin bir gereğidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Efendimizin en büyük mucizesinin Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledik. Ve Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir mucize olduğu üzerinde konuşuyorduk. Dersimizde nerede kaldık? Kısaca onu hatırlatayım. Müşrikler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i onun tebliğini nasıl engelleyeceklerini konuşuyorlardı. Dediler ki, hac mevsimi geldi, dışarılardan insanlar gelecek. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka onları etkileyecek. Biz öyle bir söz bulalım ki onun tesirinde kalmasınlar, dediler. Bir araya geldiler. İşte bir kısmı dedi ki, dışarıdan gelecek insanlara diyelim ki Muhammed şairdir. Bu Halid bin Velid'in babası olan zat, Velid bin Mughira, dedi ki olmaz, o şair değil. Kahin diyelim. Hayır, kahin de olmaz. Kahine benzemiyor. O halde sihirbaz diyelim. Sihirbaz da olmaz ama diyor, en uygunu sihirbaz demek. Çünkü kardeşi kardeşten ayırıyor, insanı kabilesinden ayırıyor filan diyor. Burada kaldık. Bunun üzerine fe enzelallahu teala fil velid, Allah Teala Hazretleri Velid bin Mughira hakkında Müddessir suresinin 11 ila 24. ayeti kerimelerini indirdi. Bu iddia üzeri. Mekke devrinde nazil olan ayeti kerimelerde bir adeta insanı büyüleyen şiir havası vardır. Şiir değildir ama çarpıcı ifadeler. Bakınız, bunu şimdi daha iyi göreceksiniz. Ben o 13 ayeti kerimeyi okuyayım. Estağfirullah. Zerni ve men halaktu vahida ve cealtu lehu malen memduda ve benine şuhuda ve mehettu lehu temhida. Sümme yatma'u en ezid, kella innehu kâne li âyâtina anîdâ, seûrhiguhu saûdâ, innehu fekkera ve gadder, fekutile keyfe gadder, sümme kutile keyfe gadder, sümme nazar, sümme abese ve beser, sümme edbera ve stekber, fekâle in hâzâ illâ sihrun yûser. Adeta hakikaten insanı büyüleyen ifadeler. Bu ayeti kerimelerde Allah Teala ne buyurdu? Şunu buyurdu güzel kardeşlerim. Gerçekten İslam düşmanlarını şaşkına çeviren ifadeler. Tek başına yarattığım kimseyi bana bırak. Böyle buyuruyor Allah Teala. Ona bol bol servet verdim. Dizinin dibinden ayrılmayan evlatlar verdim. Her şeyi onun önüne serdim. O bunlarla yetinmiyor. Daha da vermemi bekliyor. Asla. Çünkü o ayetlerimize karşı direnip durdu. Ben de onu zorlu, sarp bir yokuşa süreceğim. O düşünüp taşındı, ölçüp biçti. Kahrolası nasıl da ölçüp biçti. Yine kahrolası nasıl da ölçüp biçti. Sonra bakındı. Sonra kaşını çattı, suratını astı, sonra kibirlenip sırtını döndü. Dedi ki, bu Kur'an-ı Kerim öteden beri yapıla gelen bir büyü. Böyle dedi. Biz Muhammed'in bir büyücü olduğunu söyleyelim, dediler. Şimdi müellifimiz burada kafirleri hayret ve hayranlık içerisinde bırakan ayeti kerimelerden söz ediyor da, muhtelif ileri gelen müşriklerden bahsediyor. Ve kâle Utbe bin Rabi'a hîne semi'al kura. Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden ve İslam düşmanlarından,
hem Resulullah hem İslam düşmanlarından Utbe bin Rebi'a var. Bu Utbe bin Rebi'a Kur'an-ı Kerim'i duyduğu vakit Kureyşlilere şöyle seslendi. Ya kavm, kad alimtum enni lem etruk şey'en illa ve kad alimtuhu ve qara'tuhu ve kultuhu. Adam edip, edebiyatçı, şair, güçlü bir adam. Diyor ki bu adam vaktiyle İncil'i okumuş, Tevrat'ı okumuş, kültürlü bir adam. Şiirin her türlüsünü biliyor bu adam. Diyor ki ey kavmim, benim bilmediğim, okumadığım, söylemediğim bir şey kalmadığını siz de bilirsiniz. Çok şey okudum ben. Benim geniş bir kültüre sahip olduğumu siz de biliyorsunuz. Vallahi lekad semi'tu kavlen. Vallahi ma semi'tu mislehu kat. Ma huve bişşir ve la bissihir ve la bil kehane. Yemin ederim ki diyor Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir söz duydum ki ben bugüne kadar onun bir benzerini kimseden duymadım. Kur'an-ı Kerim mi kastediyor? Öyle bir söz duydum ki ben onun bir benzerini bugüne kadar hiç kimseden duymadım. Bu bir şiir değil. Bu sihir değil. Bu söz kahin sözü de değil. Yani şöyle diyelim, böyle diyelim diyorsunuz ama bunların hiçbiri değil onun söylediği söz. Bu neyi gösteriyor? Kafirlerin nasıl perişan olduğunu gösteriyor Kur'an-ı Kerim karşısında. İnanmıyorlar ama onun bozuk bir ifade olduğunu, manasız, anlamsız şeyler olduğunu söyleyemiyor. Vekale en-Nadr bin Haris. Şimdi bir başka adamdan misal veriyor müellifimiz Kadı İyaz. Daha evvel görmüştük bu azılı İslam düşmanlarından Nadr bin Haris buna benzer sözler söylemişti. O sözleri bir daha tekrarlayalım burada. Bu adam diyor ki kafir, Muhammed aranızda büyüdü. O zamanlar kendisinden son derece memnundunuz. Aramızda en doğru sözlü, en güvenilir kimse o idi. Kendisi inanmıyor ha. Kendisi de kafir. Ama adamlarıyla dertleşiyor. El emindi, ona öyle diyordunuz. Şakakları ağarmaya başlayıp da size peygamber olduğunu söyleyince bu şakakları ağarmak bir deyim. Yoksa Peygamber Efendimizin vefat ettiği zamanlarda saçında 7-8 tane, en fazla 14 tane beyaz vardı. Şakakları ağarmaya başlayıp da size peygamber olduğunu söyleyince kendisine sihirbaz dediniz. Vallahi o sihirbaz değildir diyor. Kendi içlerinde baş başa kaldıkları vakit böyle dertleniyorlar. Böyle dertleniyorlar. Nasıl reddedeceklerini de bilemiyorlar. Müellifimiz bir başka misal veriyor. Ve fi hadisi İslami Ebi Zerrin ve vasıfe ehâhu Yüneysen fekâle vallahi ma semîtu bi eş'ara min ehî Yüneys lekad nâkada isney aşara şairan fil cahiliye ene ahaduhum ve innehu intalaka ila Mekke ve câe ila Ebi Zerrin bi haberin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sözleri söyleyen Ebu Zer el-Rifari radıyallahu bari hazretler, ashab-ı kiramın ileri gelenlerinde, Müslüman olmadan evvel yaşadıkları bir olayı anlatıyor. Nasıl Müslüman olduğunu anlatıyor. Diyor ki, benim kardeşim Üneys vardı. Diyor ki, yemin ederim ki kardeşim Üneys çok üstün bir şairdi. Ben Üneys'ten daha üstün bir şair olduğunu duymadım. Kardeşi Üneys cahiliye devrinde 12 şairle atıştı. Şairler atışırlar ya. Hepsini yendi. Onun atıştığı şairlerden biri de bendim diyor. Beni de yendi. Kardeşim Üneys bir gün Mekke'ye gitmişti. Mekke'den dönünce bize
Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den söz etti. Peygamber aleyhisselamın peygamberliğini ilan ettiğini bize haber verdi. Kultu, fema yegûlün nâs. Üneyse dedim ki, insanlar bu peygamber olduğunu söyleyen zat hakkında ne diyor? Tamam, o peygamber olduğunu söylüyor da, insanlar ne diyor ona karşı? Kâle, yekûlûne şâirun kâhinun sâhirun. İnsanlar diyor Üneys, ona şair diyorlar, sihirbaz diyorlar, kâhin diyorlar. لَقَدْ سَمِيَتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ. Ben kâhinleri çok dinledim ama bu zatın sözü kâhinlerin sözüne benzemiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Kur'an-ı Kerim kâhinlerin sözüne benzemiyor. وَلَقَدْ وَضَعْتُهُ عَلَى اَقْرَاءِ الشِّيْرِ وَلَمْ يَلْتَئِمْ وَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ اَحَدٍ بَعْدِي اَنَّهُ شِيْرٌ وَاِنَّهُ لَصَادِقٌ وَاِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ. Ebu Zer el-Gifari'nin kardeşi Üneys diyor ki, bu peygamber olduğunu söyleyen zatın sözlerini ben şiirin kölçülerine vurdum. Yani şair diyorlar ya, gerçekten şair mi diye onun sözlerini, şiirin ölçüleri var, vezinleri var, kalıpları var. Oraya vurdum. Ona da uymadığını gördüm. Şiirde değil yani. Kur'an-ı Kerim şiirde değil. Artık biri ortaya çıkıp da o sözlerin, yani Kur'an-ı Kerim'in şiir olduğunu söyleyemez. Şüphem yok ki diyor Üneys, Ebu Zer el-Gıfari'nin kardeşi. Şüphem yok ki bu zat doğru söylüyor. Buna karşılık ona şair, kâhin, sihirbaz diyenler yalan söylüyor. Bunu anladım diyor. Çünkü adam gerçekten edip bir adam. İleri gelen birçok şairi yenmiş. Böyle bir adam, sözden anlayan bir adam yani, şiirden anlayan bir adam. Vel ehbâru fî hâzâ sahihatun kesîhut. Müellifimiz Kâbe İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin, bu konuda söylenen daha pek çok söz vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in üstün edebi gücü bulunduğunu söyleyen pek çok şöhretli edebiyatçı vardır. Ve bu konuda daha pek çok sahih, güvenilir rivayetler vardır. Vel icazu bi kulli vahidin minen nev'in. Vel icazu vel belagatu bi zatiha. Evil üslubul garibu bi zatihi. Kullu vahidin minhuma nev'u icazin alet tahkik. Müellifimiz diyor ki, Kadı İyaz, Kur'an-ı Kerim Araplara haydi siz de bunun bir benzerini getirin diye meydan okumuştu ya. Kur'an-ı Kerim bu hususta Arapları iki bakımdan aciz bırakmıştır. Meydan okurken Araplara onları iki bakımdan aciz bırakmıştır. Biri, Kur'an-ı Kerim veciz, özlü bir anlatımı var. Beli, yani güzel ve etkili bir anlatımı var. Bu bakımdan Arapları aciz bıraktı. Araplar aciz kaldılar. O güzel, etkili anlatımı karşısında, veciz anlatımı karşısında aciz kaldılar. Kur'an-ı Kerim'in Arapları aciz bırakan diğer bir özelliği de, Kur'an-ı Kerim'in Arapların şiirde ve nesirde, yani düz yazıda kullandığı üsluba hiç benzemeyen bir üslubu olmasıdır. Şiire benzeriyor, tamam. Düz yazıya benziyor mu, nesire benziyor mu? Çünkü Araplar düz yazıyı da kullanıyorlar, nesirde kullanıyorlar. Ona da benzemiyor. Bu nasıl bir söz? Adamlar şaşırıyorlar, perişan oluyor. Lem takdiril Arab alel ityani bi vahidin minhuma iz kullu vahidin haricin an kudretiha mübayinin li fesahatiha ve kelamiha ve ila haza zehebe gayru vahidin min e'immetil muhakkikil. Diyor ki Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, demek istediğimiz şudur diyor. Araplar Kur'an-ı Kerim gibi veciz, özlü, güzel
ve etkili bir söz söyleyemediler. Kur'an-ı Kerim onlara meydan okudu. Haydi bakalım. Bu benim sözümse siz de onun bir benzerini getirin dedi. Bir türlü yapamadılar. Onun gibi etkili bir söz söyleyemediler. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in ifade biçimine benzer bir ifade tarzı da kullanamadılar. Ona yakın bir ifade tarzını da yakalayamadılar. Buna onların şair ve hatiplerinin gücü yetmedi. Evet, Kur'an-ı Kerim gibi veya ona yakın bir söz söylemeye onların şairlerinin, hatiplerinin gücü yetmedi. Bunun böyle olduğunu bu sahada söz sahibi olan pek çok alim, muhakkik alim diyoruz onlara.

Ha? No, böyle söylenmişlerdir. Muhakkik alemler böyle söylemişler. Vezehebe ba'dul muhakkikine el muktedâ bihim ilâ ennel icaze fi mecmu'il belâgati vel üslûb ve etâ alâ zâlike bi kavlin temüccuhul esmâ ve tenfiru minhul kulûb. Arap edebiyatında söz sahibi olan, görüşlerine değer verilen bir alim de ismini vermiyor. Dinleyeni üzen ve nefret ettiren bazı sözler söylemiştir. Bir adam var diyor, tanınmış bir adam ama dinleyenleri üzen bir söz söylemiştir. Bu zat demiştir ki diyor Kadıyaz, Kur'an-ı Kerim'in insanı aciz bırakan üstünlüğünü sadece belagatinde veya sadece üslubunda aramamalı, ikisinde birden aramalı demiş. Kadıyaz buna takılıyor. Diyor ki hayır, hem üslubunda Kur'an-ı Kerim'in belagat aramalıdır, üstünlüğünü, hem belagatında aramalı, hem üslubunda aramalı. O ikisinde birden aramalı demiş, ona bile tahammül edemiyor Kadıyaz. Çünkü belagat bakımından da insanı aciz bırakıyor, üslubu da insanı aciz bırakıyor. Her birini ayrı ayrı değerlendirmek lazım demiş. Ve sahihu ma kattemnahu vel ilmu bihaza kullihi darureten ve kat'an. Bu zatın söylediği yerinde değildir diyor. Daha da önce söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in belagatı, yani etkili ve güzel anlatımı üzerinde ayrıca durulmalı, eşsiz üslubu üzerinde ayrıca durulmalıdır. Bunlar ayrı ayrı birer icaz konusudur diyor. Yani insanı aciz bırakan, insanı hayretler içerisinde bırakan birer üslup tarzıdır diyor. Ve men tefennene fî ulûmil belâgati ve erhefe hâtırahû ve lisânehû, edebu hâzihi sınâati lem yakfı aleyhi mâ kulnâ. Kadı İyaz diyor ki, bunu sadece ben söylemiyorum, belagat ilimlerinde ileri gitmiş alimler söylüyor. Bu sahada pek değerli çalışmaları bulunan alimler de benim söylediğimi söylüyor. Evet, burada kalalım. İnşallah önümüzdeki derste devam edeceğiz bu güzel bahse. Yüce Rabbim hepinizden razı olsun. Dertlilere deva versin, hastalara şifa versin, borçlulara eda ihsan eylesin ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine hepimizi nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer! Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet.

Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, biz de pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.
1: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
2: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
3: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
4: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
2: Demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
2: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
4: Tamam, tamam, savaşacağım.
2: Heh, şöyle.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum, acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
6: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye kendisine sorulunca da şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.

Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulü'nden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık.

Haram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı fakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu? Ya Resulallah.

gördüm. Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylandı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Vakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. Ebu'l-Eska, Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet, fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Güzel Ahlak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 629 nolu hadis. Ve an Ebi Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Su'ila Rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem me sordular. An ekseri ma yudhilul nasel cennete. İnsanları cennete sokan yahut insanları en çok cennete sokan şey nedir diye Resulullah'a soruldu. Bilmek istemişler, öğrenmek istemişler.

0: neticeye götüren en kritik eşiği Resulullah'a sormuşlar. Çünkü cennete girebilmek yaratılışımızdan ve dünya hayatındaki yaşantımızın tamamının sonrasında gelen sonuç, akıbet. Bunu sağlayanlar en çok neyle sağlıyorlar? Akıbeti iyi olanlar neyle buna kavuşuyorlar? Dilimin ucuna Cenab-ı Hakk'ın ayeti geliyor. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Akıbet, yani netice, o sonsuz gelecek, muttakilerindir. Takva üzere yaşayanlarındır. Sözlerinde, fiillerinde, genel olarak yaşantılarında Yaradan'ı, sahibi, Mevla'yı gözetenlerindir. Onun olmaz dediklerinden sakınanlar, olur dediklerini yapanlar, hele hele emrettiklerine sarılanlar, yasaklayıp yapmayın dediklerinden uzak duranlar. Takva böyle bir şey. Akıbet muttakilerindir. Resulullah da böyle cevap vermiş. Kâle demiş ki takvallahi. İnsanları cennete en çok sokan şey Allah'ın takvasıdır. Cenab-ı Hakk'ın korkusudur. Bu imkanları bize sağlayan ve yaşatan Rabbimizdir. Elbette bunları ne yönde kullanacağımız düşüncesi karara doğru giderken onun olmaz dediği yön olmamalıdır. Onun hayır dediği şey olmamalıdır. Bir kedi bile hayır, hayır dediğinde irkiliyor. Diyor ki bu mamayı veren bu kişi, bu evi sağlayan, bu barınağı sağlayan bana bu kişi, onun hayır olmaz dediğine dikkat etmeliyim. Hayvanlar bile senin sağladığın ortamda senin kurallarına saygılı davranmayı akledecek kadar bir altyapıya sahipler. Gelelim insana, muazzam bir zekası, donanımı, akletme yetisi bulunmasına karşın elindeki her nimeti Cenab-ı Hak ona sağlamışken bu kadarcık şeye akletmeye yanaşmıyor. Allah'ın kurallarını tanımayı hayatında esas almaya yanaşmıyor. Halbuki her nimeti ona sağlayan bizzat Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ Sizde nimet namına ne varsa. فَمِنَ اللّٰهِ Hepsi Allah'tandır. Hiçbirini siz üretmediniz, hiçbirini siz yeşertmediniz, hiçbirini siz büyütmediniz, hiçbirini siz oluşturmadınız. Siz sadece paketliyorsunuz, aranızda dağıtıp paylaşıyorsunuz. Bizimki bundan ibaret. Yeryüzünde var olan rızkı yiyoruz, tüketiyoruz. Havasıyla, suyuyla, bitki örtüsündeki her türlü gıdasıyla. Bizim ticaretimiz paketle dağıt modeli sadece. Hazırdan yiyoruz. Giyinmemiz, kuşanmamız. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın sağladığı şeyler zaten. Belki biraz desen veriyoruz, şekil yapıyoruz, dikiyoruz. Hepsi bu. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Onun verdiği nimetler üzere yaşarken, onun istisnai olarak şunu yemeyin, şunu içmeyin, şöyle giyinmeyin, böyle konuşmayın dediği kimi hususları dikkate almamak saygısızlıktır. Takva dediğimiz şey ise bunun tam tersi, dikkate almak, sahibi gözetmek, onun serbest bıraktığı alanlarda rahat davranmak, ama bir şeye müdahale edip böyle olsun demişse o şeyi onun istediği gibi yapmak. Böylece hayatı onun adına yaşamak, saygılı bir biçimde. Buna takva diyoruz. Cennete insanları en çok sokan şey, olmazsa yarı yolda kaldığımız, Sırat köprüsünü bile geçemediğimiz. Çünkü Cenab-ı Hak cehennem geçişinden ثُمَّ يُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Allah sonra muttakileri kurtarır dedi. Takvalı olanları kurtarır buyurdu. Takvası olmayanlar geçişi tamamlayamazlar. Cehenneme dökülürler. Cennet تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Muttakiler için hazırlanmıştır. Takva sonuca götürür, neticeye kavuşturur. Ama ona eşlik eden rivayette bir şey var. وَحُسْنُ الْخُلُقِ Güzel ahlak. takvanın içini dolduran, takvayı gerçek takva kılan, Allah korkusunun kulun hayatında çiçek gibi açması, güzel ahlak olarak taçlanması. Eğer bu olmazsa o zaman o takva geriler, içi boşalır, kof bir hal alır. Çünkü Allah'a duyulan saygının kişinin ahlakını güzelleştirmesi beklenir. O yüzden Resulullah bu ikiliği birlikte zikretmiş. Halbuki bunlar iç içedir. Ama ayırt etmiş ki belirginleştirsin. Tabiri caizse gözümüzün içerisine soksun. Çünkü birileri güzel ahlaktan yoksun bir takva anlayışı geliştirmiş. Salt namazlar ile, oruçlar ile, belli kıyafetler ile ama konuştuğunda kaba kaba konuşan, itici davranışlar sergileyen, din kendi yedi emeğindeymiş gibi Allah'ın diğer kullarını ötekileştiren, böyle bir takva gerilemeye mahkumdur. Çünkü doğal olan takvanın ilerlemesi, güzel bir ahlak olarak yeşermesidir. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz, kişiyi çirkin davranışlardan, çirkin sözlerden ve kötülüklerden alıkor. Namaz takvanın bir ölçüsü ise, güzel ahlakta bunun neticesi, semeresi. Bu ilişki çalışmıyorsa namaz zayi edilmiş demektir. Günümüz dünyasında yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi. Çoğu zaman Müslümanların en çok eleştiri aldıkları boyutta budur. Kalabalıklar halinde namazlar kılan, kıyafetlerine dikkat eden, dini vecibelerini yerine getiren ama sonra ticaretinde ahlaksız davranan, insanlarla olan muaşeretinde çirkin konuşan, çirkin davranan, verdiği söze vefa göstermeyen, emanete hıyanet eden ve dahası ümmet coğrafyamızdaki yaygın hastalıklar, rüşvet alan, rüşvet veren, usulsüzlüğe girişen, gümrüklerinden rüşvet vermeden geçemediğin, resmi dairelerinde rüşvet vermeden iş yapamadığın, ürünü şu günde teslim ederim, ödemesini bugün de yaparım dediği halde bunların arkasında çoğu zaman durmayan ümmet coğrafyamızdaki milletlerin batılı coğrafyadaki milletlere kıyasla en çok eleştiri aldığı taraflar bunlar. Sonra bir de dönüp saf saf sıralanıp namaz kılıyorsunuz diye bu kez namazımıza saldırıyorlar, orucumuza saldırıyorlar. Sonra da bizim üzerimizden dinimizi yargılıyorlar. Eğer İslam ümmetinin dini güzel bir şey olsaydı, onlara güzel ahlak kazandırırdı, temizlik kazandırırdı, çevreye duyarlılık kazandırırdı, iş ve işlemlerinde adalet duygusu kazandırırdı, sözlerinde güzellik kazandırırdı. Ama ne yazık ki bırakın başkalarına karşı olan durumlarını, kendi içlerinde bile birbirlerine karşı tahammülsüzler, birbirlerine kötü muamelede bulunuyorlar, aşağılıyorlar, tahkir ediyorlar, kötü kötü konuşuyorlar. Böyle mi olmalı hacılar, hocalar? Bu yaygın eleştiriyi her zaman duyarız. Elbette Müslümanlar tamamıyla böyle değiller. Ama değil mi ki şuyu bulan bu yaygın hastalık, güzel ahlakın bulunmadığı bir takva anlayışı, güzel ahlakın eşlik etmediği bir dindarlık ne yazık ki çirkin görünüyor. Nice mühtedinin iyi ki İslam'ı kitaptan okumuşum, teorik olarak öğrenmişim, yoksa pratikte Müslümanların üzerinden anlamaya çalışsaydım asla Müslüman olmazdım dedirtecek düzeyde göze batıyor. Böyle bir dindarlık anlayışı sevap kazandırmaktan çok vebal oluşturur. Çünkü kendimiz üzerimizden İslam'ı karalatmış oluyoruz. Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle, Acemiyle, bütün İslam milletleri, her birimiz Allah'ın Resulü'nün yaşadığı dini öğretileri, vecibeleri yine onun bize öğrettiği güzel ahlak eşliğinde yaşamak durumundayız. Devamında Resulullah'a sorulmuş. وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ İnsanları cehenneme en çok sokan şey ne? Peki ya Resulallah. فَقَالَ O da buyurmuş ki الْفَمُ وَالْفَرْجُ Buyurmuş ki Allah'ın Resulü, ağız yani dil, yani konuştuklarımız, vel farcu ve fercimiz, cinsel organımız. Kişi konuştuklarıyla şayet çirkinleşmeyi seçerse, küfürbaz olur, ağzı bozuk birine dönüşür. İnsanların annelerine, ailelerine, soylarına, neseplerine hakaret eder. Galiz ifadelerle saldırır. Böyleleri bir yandan da namaz kılıyorsa, tam bir tutarsızlık olur, tam bir çelişki olur, çarpıklık olur. Hak Teala böylelerini namazı zayi etmiş kimseler olarak ifade etti. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Sonra bazıları geldi. اَدَعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Şehvetlerin peşine düştüler. Yani çirkinliklerin, fuhşun peşine düştüler ve namazı zayi ettiler, dedi Cenab-ı Hak. Demedi ki وَتَرَكُ الصَّلَاةَ ve namazı bıraktılar. Hayır, belli ki bırakmamışlar, hala öylesine kılıyorlar. Ama Hak Teala bunu zayi edilmiş bir namaz, yani etkisizleşmiş, silikleşmiş, artık hayatına yön vermiyor, onu münkerattan, fuhşiyattan uzak tutmuyor, engellemiyor. İşte böyle bir namaz sevap sağlayacağına vebal oluşturur. Cenab-ı Hak böylelerini tehdit etti. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Vay o namaz kılanların haline. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar ki namazlarından bir haberler. Namazla onların arasında gerçek bir kontak, gerçek bir ilişki yok. اَدَعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Namazı zayi etmişler, şehvetlerin peşine düşmüşler. Ne olacak bunların sonları? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Elbette ki onlar cehenneme varacaklar. Hem de cehennemin gayya çukuruna varacaklar. Diliyle çirkinleşen insanlar, yanı sıra tenasül uzvuyla çirkinleşen insanlar, yani fuhşiyata dalanlar, Allah'ın haram kıldığı ilişki biçimlerini yaşayanlar, Cenab-ı Hakk'ın olmaz dediklerini umursamayanlar. Çünkü Allah'ın helal kıldığı süreç belli. Nikah akdiyle oluşan helal bir süreç. Ama bunu umursamaksızın hayvanlar gibi şunla bunla düşüp kalkanlar, Resulullah bunlara işaret etti. Fercini korumayanlar, iffetini korumayanlar, harama kuşak çözenler. İşte bu iki vasfı taşıyanlar cehenneme en çok girenlerdir. Belli ki bu ikisi bakımından arınmaya yanaşmayanların üzerinde iyilik durmuyor. Allah böylelerini sevmez ve zamanla bunların hidayetini karartır. Adım adım kötülükler bunları kuşatır. Vazgeçilip geri dönülmezse bu dilde başlayan, bu azada başlayan haramlar, günahlar ilerler, ilerler. Kişide iyilik namına bir şey bırakmaz. Men kesebe seyyiaten bir kötülükle başlar. Ve ahatat bihi hatiatuhu sonra hataları onu kaplar. Yani artık iman da kalmadı. İhata kuşattı çünkü. فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ Cenab-ı Hak dedi ki işte böyleleri ateşin halkıdır. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Onlar orada sonsuz kalır. رَوَاهُ تِرْمِذ۪يُ Okuduğumuz bu rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş. وَقَالَ demiş ki حَد۪يثٌ حَسَنٌ صَح۪يحٌ Bu hasen sahih bir rivayettir. Yani İmam Buhari ve Müslim'in rivayet etmediği dördüncü dereceden sahih bir rivayet olarak gözüküyor efendim. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
3: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir, suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
1: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo. Güvenle dinleyin.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Ayşe.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden İki kişinin ateşi kadar ateşim var, buyurdu. Ebu Vail Şakik bin Seleme, radıyallahu anh, anlatıyor. İbni Mesud, radıyallahu anh, bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ''Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum.'' deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. ''Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

0: Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

0: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Huzeyfe bin Yaman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men kâne hâlifen felyehlif billâhi ev liyasmut.
0: Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun. Gereksiz yemin etmemek ve yemin etmeyi alışkanlığa dönüştürmek

0: babaların ya da putların adına yemin etmekten sakındırmış, gerekli durumlarda Allah'ın ismi anılarak yemin edilebileceğini hatırlatmıştır. Kendi yemin ederken genellikle kalpleri çeviren zata yemin olsun cümlesini kullanan Allah Resulü, yemin etmesi gereken kişinin kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim sözlerini kullanmasını tavsiye etmiştir. Vallahi, billahi, yemin ederim, Allah şahidim olsun ki ve benzeri ifadeler yemin ederken kullanılabilir. Şunu yaparsam kafir olayım, peygamberin ümmeti olmayayım, Allah'ın gazabına uğrayayım ya da Kur'an çarpsın ki benzeri ifadelerden sakınmak gerekir. Sevgili Peygamberimiz yemin ederken, İslam'dan mahrum kalayım ki gibi benzeri ifadeleri kullananları uyarmış, bu sözlerle yemin eden kişi haksızsa İslam'dan mahrum kalır, haklı bile olsa dini zarar görür buyurmuştur. Ticaret yapan kişilerin daha çok mal satmak için yemin etmeleri uygun görülen bir davranış değildir. Yemin ederek küçük de olsa haksız kazanç sağlayan veya başkasının malını ele geçirenleri cennetten mahrum kalacakları konusunda uyaran sevgili Peygamberimiz, mahkemede yalan yere yemin edenlerin ise cehennemde yerlerini hazırladıklarını haber vermiştir. Şunu yapacağım veya şunu yapmayacağım diye yemin eden kişi yeminini bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Yemin kefareti ihtiyaç sahibi 10 kişiyi günde 2 öğün doyurmak veya giydirmektir. Bunlardan birini yapacak maddi gücü olmayanlarsa ard arda 3 gün oruç tutarlar.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir. Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
1: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine başladı. Sevgili çocuklar, bugünkü dersimize başlamadan önce şöyle biraz hatırlayalım bakalım eskileri. İran Nur Dağı'nda Allah'tan ilk emir geldi, Hazreti Muhammed peygamber oldu. İlk olarak yakın akraba ve dostlarını İslam'a davet etti. Ama öncelikle şunu belirteyim ki ilk Müslüman Hazreti Muhammed'dir. Kendisine gönderilen Kur'an-ı Kerim'e samimi bir şekilde ilk inanan, Allah'a hakkıyla iman eden Hazreti Muhammed'dir. Önce kendisi inanmış, sonra da diğer insanları İslam'a davet etmiştir. Bir insan inanmadığı bir şeye kimseyi çağıramaz zaten. Peygamber Efendimiz Allah'tan aldığı emir gereği önce yakın çevresinden başladı. Daha sonra da tanıdığı tanımadığı herkesi İslam'a çağırdı. İlk zamanlar Peygamberimize inananların çoğu gençlerden oluşuyordu. İlk Müslümanlar düşünen, toplumda sevilen sayılan insanlardı. Zaten inatçı olmayan ve doğrulara gönül kapısını kapatmayan herkes İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu anlar. Peygamber Efendimiz'den sonra ilk iman eden de eşi Hazreti Hatice'dir. Hatırlarsanız Hazreti Muhammed'e ilk vahiy geldiği zaman Hazreti Hatice'nin nasıl davrandığını biliyoruz değil mi? O elbette eşi Hazreti Muhammed'i çok iyi tanıyordu. Yalan söylemeyeceğine, Allah katında önemli bir yerinin olacağına inanıyordu. Bu yüzden İra'da yaşadıklarını anlatan Peygamber Efendimiz'e hemen iman etmişti. Hiç tereddüt göstermedi ve ona şöyle dedi: "Sana müjdeler olsun ey Muhammed, vallahi Allah senin hakkında hayırdan başka bir şey yapmaz. Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Sana Allah'tan gelen hak ve gerçektir." Hazreti Hatice böyle söylemiş ve vefat edinceye kadar da sözünde durmuştu. İslamiyet'i yaşayarak en büyük İslam kadınlarından olmuştu. Nasreddin Hoca öğrencilerinden Ali Hamza'yı yanına çağırdı. "Ali Hamza, söyle bakalım, çocuklardan Peygamber Efendimiz'e ilk inanan kimdi? Hatırlıyor musun?" Ali Hamza biraz düşündü, sağa sola baktı, aklına gelmedi. Bu arada bazı öğrenciler sorunun cevabını vermek için sabırsızlanıyordu. Nasreddin Hoca Zeynep'e söz hakkı verdi, o da hemen doğru cevabı söyledi. "Çocuklardan ilk Müslüman Hazreti Ali'dir hocam." "Aferin Zeynep, doğru söyledin. Aslında çocukların hepsi zaten Müslümandır. Daha sonra büyüyünce ya Müslümanlığa devam eder ya da başka bir dine inanır. Ama Hazreti Ali'nin Müslümanlığını ifade etmesinin bir hikayesi var. Onu anlatayım. Ali Hamza, sen de iyi dinle, tamam mı?" Ali Hamza başını salladı. "Tamam hocam." "Ebu Talib'in oğlu Ali dünyaya geldiğinde Peygamber Efendimiz yeni evlenmişti. Ebu Talib'in maddi durumu sınırlı ve ailesi kalabalıktı. Bu yüzden amcasına destek olmak için Ali'yi yanına aldı. Bir gün Hazreti Muhammed'le Hazreti Hatice namaz kılıyorlardı. 10 yaşlarında olan Hazreti Ali şaşırdı. Çünkü bu hareketleri daha önce hiç görmemişti. Onlara ne yaptıklarını sorunca şu cevabı aldı: "Bizim bu yaptığımız namaz ibadetidir. Bizi yaratan Allah'a karşı sevgi ve saygımızı, bağlılığımızı sunmak için bu ibadeti yapar, dua ederiz. Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar, puta tapmayanlar, yani Müslümanlar bu ibadeti yaparlar. Ey Ali, ben de seni bu dine inanmaya davet ediyorum." Hazreti Ali daha önce duymadığı bir davetle karşı karşıyaydı. Çocukluğun verdiği duyguyla cevap verdi: "Ben bu dediklerinizi daha önce hiç duymadım. Babama bir danışayım, sonra karar veririm." Peygamber Efendimiz bir şey söylemedi. Fakat Hazreti Ali o gün ve gece boyunca hep bu daveti düşündü. Düşündükçe de kalbi İslam'a ısındı ve ertesi gün harika bir cevapla imanını dile getirdi: "Ben İslam'a inanıyor, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in kulu ve peygamberi olduğuna iman ediyorum. Dün babama danışacağımı söylemiştim ama onunla hiç konuşmadım. Allah beni yaratırken babama sormadı ki, ben ona inanırken babama danışayım. Evet, Hazreti Ali'nin yaşı küçüktü ama sözü büyüktü çocuklar. O daha sonraları da büyüklüğünü hep gösterdi. Hiçbir zaman peygamberimizi yalnız bırakmadı, vefalı oldu. Ömrü boyunca onun yolunda yürüdü. İlim öğrendi, alim oldu. Kötü insanlara karşı cesaret gösterdi, kahraman oldu. Müslümanlara yönetici oldu ve güzel hizmetlerde bulundu. Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma ile evlendi, damadı oldu. Peygamberimizin soyu onunla devam etti ve 63 yaşında şehit edildi. Allah ondan razı olsun. Sevgili arkadaşlar, Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizin yakın dostuydu. Birbirlerini sever sayarlardı. Hazreti Ebubekir Müslüman olmadan önce de temiz, ahlaklı, putlara tapmayan, ticaretle uğraşan cömert bir insandı. Hazreti Muhammed peygamber olduktan kısa bir müddet sonra onunla karşılaştı. Peygamberimiz onu İslam'a davet etti. "Ey Ebubekir, Allah beni peygamber olarak görevlendirdi. Seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuma inanmaya davet ediyorum." Hazreti Ebubekir bildiği, tanıdığı ve yalan söylemediğine inandığı Hazreti Muhammed'e iman etti. Sadece iman etmekle kalmadı, yaşamı boyunca da İslam için büyük fedakarlıklarda bulundu. Mekke'de ve Medine'de hep yanında oldu. Malını Allah yolunda harcadı, fakirlere yardım etti. Kölelerin hürriyetine kavuşması için malının önemli bir kısmını harcadı. Pek çok insanın Müslüman olmasına vesile oldu. Çünkü Mekke'de sevilen, sayılan bir insandı. Peygamber Efendimiz de ona çok değer verir, önemli konularda görüşlerine başvururdu. Peygamberimiz onun kızı Ayşe ile evlenerek akrabalık bağı kurmuş, ona daha da yakınlaşmıştı. Allah Resulü'nden sonra onun halifesi, yani Müslümanların başkanı oldu. 63 yaşındayken vefat etti. Allah ondan razı olsun. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müezzinler kıyamet günü boyları en uzun insanlardır."

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet

0: Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûne tâibûn, âbidûne sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadaka Allahu va'de ve nasara 'abde ve hazama al-ahzab vahde.
4: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum mu? Hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid, sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu al. Bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al. İstersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

0: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac edin," buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz," buyurdu ve şunu ilave etti: "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben "Ey Ebu Mes'ud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

0: Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağ taşlar, yemiş verir ağaçlar,

0: Hakkına Muhammed'in. Yunus kim edemedi över Kur'an ayeti. An vergil salavatı. Aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir. İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki el alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." buyurdu.

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra 3 parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İman, emniyet, İslam, selamet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden salim olduğu, müminse insanların canları ve malları hususunda emin olduğu kimsedir. İman, mümin, emin, eman, emanet, emniyet. Hepsi aynı Arapça kökten gelen ve ortak anlam alanına sahip kelimelerdir. Emniyetin zıttı korku, emanetin zıttı hıyanet, imanın zıttı küfür ve yalanlamadır. İman etti anlamına gelen amene fiili aynı zamanda korkudan emin oldu demektir. Onun için Cenab-ı Hak Kureyş suresinde ve amenahum min havf buyurarak Kureyş kabilesini korkudan emin kıldığını ifade etmiştir. Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El-Mü'min, güven veren ve vaadine güvenilen bir yaratıcıyı bize tanıtır. Ona iman etmek, insanı bütün korkulardan emin kılar. Onun için mümin hem güven içindedir hem de başkasına güven verendir. İşte sevgili Peygamberimiz, az önce anlamını verdiğimiz hadislerinde bu noktaya dikkat çekmiştir. Yani Allah'a inanan mümin, aynı zamanda diğer insanların kendisine güven duydukları, mal, can ve namusları konusunda emin oldukları kimsedir. Bu, Allah'a imanla birlikte doğal olarak kazanılan ve ölene kadar müminden ayrılmaması gereken bir niteliktir. Nitekim, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz yüce elçinin, dost düşman, herkes tarafından kabul edilen ayırt edici özelliği de, onun Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olmasıdır. İslam ve Müslim kelimelerinin kökü olan selime fiili de Arapçada çok geniş bir anlama sahiptir. Selam, selim, salim, selamet, teslim bu kökten türeyen kelimelerden bazılarıdır. Esselam, yüce Allah'ın güzel isimlerindendir. Ve onun her türlü noksanlık ve kusurundan salim, herkese esenlik ve selamet veren bir yaratıcı olduğunu ifade eder. Kelimenin asıl anlamı selamet ve afiyette, barış ve esenlik içinde bulunmak demektir. Onun için cennete, darusselam, kötülüklerden, musibetlerden kurtuluş yurdu denilmiştir. Cahiliye Arapları selamun aleyküm tabirini selamlaşmada yaygın olarak kullanmasalar da, aramızda bir savaş yok anlamında barış sloganı olarak kullanıyorlardı. İslamiyet'le beraber bu selamlaşma tarzı adeta Müslümanlarla özdeşleşmiş, sevgili Peygamberimiz de aranızda selamı yayınız, tanıdığınıza da tanımadığınıza da selam veriniz buyruklarıyla hem selamlaşmayı hem de bu yolla barışı yaygın ve sürekli hale getirmeyi amaçlamıştır. Açıklamaya çalıştığımız hadiste de Hazreti Peygamber kelimenin temel anlamını dikkate alarak Müslümanı herkesin elinden ve dilinden salim olduğu kimse olarak tanımlamış, böylece ismin müsemma ile tam bir uyum içinde olduğunu göstermek istemiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ve kutlu elçilerine inananlara Müslim, Müslüman ismini veren bizzat yüce yaratıcıdır. Allah'a teslim olan, onun buyruklarına boyun eğip hoşnutluğunu amaç edinen Müslümanı bundan daha veciz bir şekilde tanıtmak herhalde mümkün değildir. Bu tanımda iman ve salih amel iç içedir ve bu ikisinin ortaya çıkardığı değer takvadır. Muttaki Müslümanın sahip olduğu ve çevresine kazandırdığı olumlu değerlerin başındaysa güven ve barış gelir. Hayatı ve ölümü kimin daha iyi amel yapacağını sınamak için yaratan, bu sınavı geçmeden sadece iman ettik demekle insanların kurtulamayacağını bildiren yüce Allah, mümin ve Müslümanlığın içi boş bir niteleme olmadığını bize hatırlatmaktadır. Nasıl mümin ve Müslüman olunacağı örneğini yaşayarak bize gösteren onun elçisi de yaşadığı toplum içerisinde güven ve barışın simgesi olmuştur. Onun için kendisine en büyük kötülükleri yapanları bile affetmekte tereddüt etmemiş, kimseye karşı kin ve intikam hissiyle davranmamıştır. Onun şiddet kullanmak zorunda kaldığı tek yer savaş meydanlarıdır. Ancak burada da kadınların, çocukların, yaşlıların, din adamlarının korunmasını, insanlara işkence yapılmamasını ve çevreye zarar verilmemesini istemiştir. Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmayı bozup Müslümanları arkadan vurmaya çalışan Kurayza Yahudilerine verilen ceza bir yana bırakılırsa, 10 yıllık Medine döneminde yapılan savaşlarda her iki taraftan ölen insanların toplam sayısı 400 kadardır. İşte bu, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin görevini mümkün olduğu ölçüde barış içinde ve kimseyi incitmeden yerine getirme titizliğinin bir göstergesidir. O, bu titizliği ümmetine de tavsiye etmiş, adıyla ve öğretisiyle barışı temsil eden bir dinin müntesiplerinin, güven veren ve güven duyulan kişiler olarak bütün dünyada barış elçileri olmalarını arzulamıştır. Haksız yere bir insanı öldüreni bütün insanları öldürmüş, bir insanı hayata kazandıranı bütün insanlara hayat vermiş kabul eden bir yaratıcının elçisinin ideali de bundan başkası olamaz. Şiddetin yüceltildiği bir dünyada sadece söylemden ibaret bir sevgi ve barış gösterisi yerine bağrından binlerce gönül erleri yetiştirmiş bir medeniyetin mensupları olarak gerçek barış ve selametin İslam'da olduğunu göstermek hepimizin görevidir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.

Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir.

0: Büreyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Peygamberimiz dul veya bekar olsun, nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bekar kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bekar bir kızın izni nasıl olur?" diye sorunca, "Sessiz kalmasıyla" buyurmuştu.

0: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki, Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar,

aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. عزيز مؤمنler, değerli kardeşlerim, kalplerimize nur, gönüllerimize huzur ve mutluluk bahşeden yüce dinimiz İslam, müminler arasında sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma bilincinin gelişmesi için bazı evrensel prensipler getirmiş ve bu konuda çeşitli müesseselerin oluşturulmasını öngörmüştür. Malumları olduğu üzere bu müesseselerin başında da camiler gelmektedir. İslam'ın temel kurumlarından biri olan cami, İslam düşüncesinin gelişmesinde, dinin yayılmasında ve gelişmesinde son derece önemli bir rol oynar. Cami, İslam'ın en büyük sembollerinden biridir. Bir beldenin Müslüman beldesi olduğu, Müslüman cemiyetine ait olduğu, hemen orada yükselmiş olan camilerden ve minarelerden anlaşılır. Camiler, İslamiyet'in tabiri caizse yeryüzüne vurulmuş açık mührüdür. Cami, bildiğiniz üzere mescidin büyüğüne denir. Mescid ise secde edilen yer demektir. Cami ise toplayan, toplayıcı anlamına gelir. Beş vakit namazda, cuma ve bayram namazlarında müminleri bir araya getiren mübarek mabetlere verilen isim işte camidir değerli kardeşlerim. Yeryüzünde kurulan ilk mescid, ayeti kerimenin beyanı üzerine, Bismillah, İnne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bibekkete mübâreken ve huden lil âlemîn. İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev, ilk mabet, Mekke'de bulunan, aynı zamanda mübarek ve alemler için hidayet kaynağı olan Kâbe'dir. Kâbe bizim kıblegâhımızdır. Bütün namazlarımızı Kâbe'ye doğru kılarız. Kâbe aynı zamanda Allah Teala'nın Beytullah diye adlandırdığımız mübarek evidir. Diğer camiler de Beytullah'ın bir şubesi olarak addedilir. Bütün camiler aslında Beytullah'ın küçük birer timsali gibidir. Caminin, mescidin kısaca şöyle tarihine baktığımızda Mekke'de Müslümanlar için bir ibadet yeri belki yoktu ilk zaman. Peygamberimiz onlara Darul Erkam'ın evinde namaz kıldırıyor. Orada onlara gelen vahiyleri anlatıyor, öğretiyordu. Kuba'ya geldiğinde ilk yaptığı iş, ilk yaptığı hizmet, orada birkaç hafta geçirmesine rağmen hemen bir mescit inşa etmek oldu. Bu mescit İslam aleminde yapılan ilk mescittir. Kâbe, dünya üzerinde ilk mabet, Kuba mescidi İslam aleminde yapılan ilk mescit. İkincisi ise Peygamberimiz Medine'ye gelir gelmez devesinin misafir olduğu yerin hemen yakınında bulunan hurma kurutma alanı olarak kullanılan ve iki yetime ait olan yerin alınıp bedelinin ödenmesi ve Mescid-i Nebi'nin orada inşa edilmesi üzerine ikinci mescit ve şu anda Mescid-i Nebi olarak Medine'de ziyaret ettiğimiz yer burasıdır. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz şehrin göbeğine, ilk yerleşim merkezine mescidi, camiyi koyuyor. Onun etrafında evler, onun etrafında çarşı pazar, onun etrafında şehir teşekkül ediyor. Aynı Osmanlı medeniyetinde olduğu gibi Osmanlı döneminde de önce cami, sonra yerleşim yerleri, sonra ticaret mekanları, sonra çarşılar, pazarlar, eğitim kurumları. Caminin aynı şöyle bir fonksiyonu olduğunu farz edelim, düşünelim. Vücudumuzdaki kalp mesabesinde. Kalp ne yapıyor? Kanı topluyor, akciğerler aracılığıyla temizliyor, tekrar vücuda onu pompalıyor. Camiler de bütün Müslümanları günde beş defa
kendisine topluyor, orada temizliyor, sonra topluma tekrar temiz bir şekilde pompalıyor, geri veriyor. Cami toplumun aynı böyle kalbi gibidir değerli kardeşlerim. Camileri yapmak, camileri imar etmek, camileri inşa etmek çok kıymetli. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayette Cenab-ı Hak buyurur ki: İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve âkâmessalâhu âtezzekâh ve lem yakşe illallâh fe asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı hakkıyla veren ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlar imar eder. İşte bunların doğru yolda olup başarıya ulaşacakları umut edilir. Ne mutlu onlara, Allah'ın mescitlerini imar edenlere, Allah'ın mescitlerini hem fiziken hem de manen imar edenlere. Fiziki imar onu inşa etmek anlamına gelir. Ama manevi imar camilerin süsü cemaattir, camilere devamdır değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz buyurur ki: İza ra'aytumur racule yeta'ahadul mescid feşhedû lehu bil iman. Bir kimse mescitlere gidip gelmeyi alışkanlık haline getirmişse hiç endişe etmeyin. Onun imanına şahitlik edebilirsiniz buyuruyor. Peygamber döneminde bütün ashab namazlarını Resul-i Ekrem'in imametinde onun arkasında 5 vakit Mescid-i Nebi'de kılıyor ve peygamberimizle günde 5 defa asgari buluşuyor, sohbet ediyor, görüyor. Onun namazından, onun imametinden, onun duasından, onun varlığından istifade ediyor. Cemaatle namaz kılmak kitap, sünnet, icma ile sabit. Cenab-ı Hak peygamberimize hitaben şöyle buyurur: Sen müminler arasında bulunup onlara namaz kıldıracağın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemaatle namazın faziletini şöyle bize açıklıyor: Salatul cemaati tefdulu salatel fezzi bi 27 derece. Cemaatle kılınan bir namaz bir insanın tek başına kıldığı namazdan 27 kat daha faziletlidir. Dolayısıyla ne yapacağız? Namazlarımızı mümkün mertebe camilerde eda etmeye çalışacağız. Camilerde namaz kıldığımız zaman omuz omuza vereceğiz. Önce ruhlarımızı, sonra fiziklerimizi birbirimize yaklaştıracağız ve orada kardeşliğin, orada birliğin, orada uhuvvetin tadına varacağız. Cenab-ı Hak hepimize cemaatle namaz kılmanın zevkini ve güzelliğini tattırsın değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz zamanından günümüze kadar namaz bu üstün faziletinden dolayı hep cemaatle eda edilmiş. Bu maksat için inşa edilen camiler de ifa ettikleri daha birçok fonksiyonlarıyla beraber sosyal bir kurum haline gelmişlerdir. Bir şey daha ifade edelim. Cemaatle namaz kılmak Hanefi mezhebine göre sünnet-i müekkede, yani Peygamberimizin vefat ettiği hastalığa kadar hiç ama hiç terk etmediği önemli sünnetlerden biridir değerli kardeşlerim. Sayılamayacak kadar cemaatle namazın faydaları var. Müslümanları birbirinden haberdar etmesi, toplumsal bilinci geliştirmesi, insanların birbirinin dertleriyle dertlenmesi, büyük, küçük, amir, memur, zengin, fakir gibi farklı vazifeleri, kuşakları olan insanları birbirine yakınlaştırması açısından cemaatin çok ama çok büyük önemi bulunmaktadır. Aynı zamanda cami kürsülerinden yapılan vaazlar, camilerin minberlerinden okunan hutbelerle camiler, edep, terbiye, sevgi, saygı, hak ve hukuk anlayışının kazandırıldığı ilim ve irfan ocaklarıdır. Camilerden aldığımız hikmet ve bilgilerle, kulaklarımıza ve gönüllerimize fısıldanan ilahi mesajlarla, hırsı, kini, haset gıybeti, iftira gibi her türlü kötü duygu ve düşünceleri bir tarafa bırakıp arınmayı, israf, haksızlık, içki, kumar, fuhuş gibi haram ve günahlardan uzak kalmayı öğreniriz. Böylece Rabbimizin sevdiği ve razı olduğu müminlerden oluruz. Camiler bulundukları yörenin sosyal ve kültürel mevzularının da görüşüldüğü, konuşulduğu, paylaşıldığı yerlerdir. Camilerin çıkışlarında insanlar birbirleriyle görüşür, sevinçlerini paylaşır, dertlerine ortak olur ve problemler karşılıklı olarak çözüm bulur. Aziz kardeşlerim,
Ecdadımız işte bu inançla camiler inşa etmiş. Hem de büyük devasa camiler. O tarihten bu tarihe, günümüze kadar böyle muhallet eserler inşa etmiş ve bizlere emanet olarak bırakmışlar. Namazlarını camide cemaatle kılmaya özen göstermişler. Camilerin zinetinin cemaat olduğunu bizzat yaşayarak göstermişler. Camilere cemaat olmak nedir bilir misiniz? Yüce Yaratıcı'ya misafir olmaktır. İstemez misiniz Allah'ın 5 vakit misafiri olmayı? İstemez misiniz camilerde Allah'ın hoş geldin ey kulum hitabına muhatap olmayı? Biz camiyi, mabedi, ezanı İstiklal Marşı'na yerleştirmiş nadir bir milletiz. İstiklal şairimiz mısralarında ne diyor? Ezanın, mabedin nasıl bir kimliğe, nasıl bir simgeye dönüştüğünü ne güzel ifade ediyor değil mi? Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne na mahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Mevlam gök kubbeye uzanan minarelerimizden okunan o mübarek ezanları hiç dindirtmesin. Gök kubbeye dalgalanan al bayrağımızı hiç indirtmesin. Devletimize dirlik, milletimize de birlik ihsan eylesin. Bu vesileyle biz sohbetimizi kısa bir dua ile inşallah hitame erdirelim değerli kardeşlerim. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey dualara icabet eden, esirgeyen, bağışlayan, Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan Yüce Rabbim. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet mercii olan Yüce Rabbim. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti, yüceliği ve ihsanı, rahmeti bol olan Rabbim. Bütün hamdler, bütün senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar ancak sana mahsustur Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak yardımı senden dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Huzuruna geldik, el açtık, boynumuzu büktük. Ey Kerim, ey Rahim olan Rabbimiz, kendimizi senin uçsuz bucaksız, nihayetsiz inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Yardımını bizlerden esirgeme Allah'ım. Biliyoruz, layık değiliz. Yüzümüz yok, hakkımız değil. Ancak yine biliyor ve ikrar ediyoruz ki, senden başka gidecek kimsemiz de yok. Senden başka tutunacak ipimiz, senden başka sığınacak kapımız da yok. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin, mabudumuz sensin. Bütün isteğimiz senin bizden razı olman, bize yar ve yardımcı olmandır. Ey yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ım. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyuruyorsun. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle Allah'ım. Bizi kendi zatına kul, Habibi edibine layık ümmet eyle Allah'ım. En güzel isimlerinle bize tecelli eyle ya Rabbi. Bizi hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan, batılı batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle. Bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle. Yalvarıyoruz ya Rab. Bizi cemalini gören, cennetine varan kullarından eyle Allah'ım. Sevgili Peygamberimize salat ve selam ediyoruz.
onu vaat ettiğin makamı mahmuda nail eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Onun ehli beytini, ashabını ve onun izinde yürüyenleri her türlü nimet, hürmet ve muhabbete nail eyle. Ya Rab, peygamberimize komşu olmayı cümlemize lütfeyle, dualarımızı kabul eyle. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

0: Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra

0: Sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O, müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber. Ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben Muhammed'im, Ahmet'im, peygamberlerin izinden giden mukaffiyim, insanları etrafında toplayan haşirim, tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak, dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.

Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Merhaba sevgili arkadaşım. Nasıl geçti bakalım günün? Umarım her şey yolundadır ve keyfin yerindedir. Dersleri, oyunları, koşturmacayı bir kenara bıraktıysan, şöyle derin bir nefes al bakalım. Hatırlıyor musun? Geçen bölümde Mekke'deki o huzurlu evde dünyaya gelen minik bir bebekten bahsetmiştik. Dedesi Abdülmuttalip onu kucağına alıp Kabe'ye götürmüş ve ona Muhammed adını vermişti. Şimdi gel kaldığımız yerden devam edelim. O zaman Mekke'de uygulanan çok eski ve yaygın bir gelenek vardı. Yeni doğan çocuklar çöldeki kabilelerde yaşayan sütannelere verilirdi. Çölün temiz havasının çocukların sağlıklı ve güçlü büyümesine yardımcı olduğuna inanıyorlardı. Üstelik çölde büyüyen çocuklar Arapçayı daha güzel ve daha akıcı şekilde konuşabiliyordu. Çölde yaşayan kabilelerin kadınları yılda iki kez Mekke'ye gelir, bu minik bebekleri alıp kendi obalarına götürüyorlarmış. Yine öyle bir vakitte Saltoğulları kabilesinden kadınlar Mekke'ye doğru yola çıkmışlar. Aralarında Halime adında, yüreği sevgi dolu ama çok fakir bir anne varmış. O yıl çöl o kadar kurakmış ki Halime annemizin de develerinin de sütü kurumuş. Zayıf eşekleri yolda öyle yavaş yürüyormuş ki kervandakiler sürekli onu beklemek zorunda kalmış. Halime annemiz Mekke'ye vardığında diğer süt anneler zengin ailelerin bebeklerini çoktan almışlar. Geriye sadece minik Muhammed kalmış. Süt anneler onun yetim olduğunu öğrenince yeteri kadar ücret alamayacaklarını düşünüp minik bebeği almak istememişler. Halime annemiz de diğer annelerin kucaklarında bebeklerle Mekke'den ayrıldığını görünce üzülmüş. Eşine, "Diğer kadınlar kucaklarında bebeklerle dönerken ben eli boş dönmek istemiyorum. Gidip o yetim bebeği alalım. Belki Allah bize onun hürmetine bereket verir." diyerek minik Muhammed'i almış. İşte tam o andan itibaren hiç beklemedikleri güzellikte şeyler olmaya başlamış. Halime annemiz minik bebeği kucağına alır almaz yüreğine tarif edilmez bir huzur dolmuş. Kendi çocuğuna bile yetmeyen sütü hem Peygamber Efendimiz'i hem de süt kardeşini doyurmuş. Akşam olduğundaysa ne görsünler? Yaşlı develerin sütleri bereketlenmiş, istedikleri kadar sağıp kana kana içmişler. Mekke'ye gelirken sürekli geride kalmalarına neden olan zayıf eşekleri öyle hızlı hareket etmeye başlamış ki kervandakiler gözlerine inanamamış. "Halime, ne oldu senin bu eşeğine? Gelirken adım atacak hali yoktu." diye şaşkınlıkla sormuşlar. Halime annemiz gülümseyerek "Sanırım kucağımda çok mübarek bir çocuk taşıyorum." cevabını vermiş. Sağdoğuları beldesine vardıklarında da muhteşem güzellikler yaşamaya devam etmişler. Toprakları çorak olan bu beldede yayılan koyunlar, akşam eve aç, susuz ve bitkin bir halde dönerken, Halime annemiz ve ailesi koyunlarını bol bol sağıp sütlerinden faydalanıyormuş. Bunu fark eden komşuları şaşkınlıkla kendi çobanlarına kızıp, "Siz de koyunlarınızı Halime'nin çobanının otlattığı yerlerde otlatın," diyorlarmış. Çünkü asıl bereketin Peygamber Efendimiz sayesinde olduğunu bilmiyorlarmış. Küçük Muhammed, süt kardeşleri Şeyma, Üneyse ve Abdullah'la birlikte temiz havada koşuyor, oyunlar oynuyor, koyunların peşinden gidiyormuş. Kısa sürede anlayışla

terbiyesiyle ve gözlerindeki o tatlı ışıkla herkesin sevgilisi olmuş. 2 yıl çabucak geçip gitmiş. Artık süt emme dönemi bittiği için Halime annemizin minik Muhammed'i Mekke'ye, annesi Amine'ye geri götürme zamanı gelmiş. Fakat Halime annemiz ona öylesine alışmış ki ondan ayrılmak çok ağır geliyormuş. Tam o sırada Mekke'de salgın bir hastalık baş göstermiş. Halime annemiz Amine annemize, "Ne olur biraz daha bizim yanımızda kalsın. Hem Mekke'deki hastalıktan korunsun, hem de çölün havası ona iyi geliyor," demiş. Amine annemiz de oğlunun sağlığını düşünerek kabul etmiş. Böylece küçük Muhammed 2 yıl daha çölün o temiz havasında süt kardeşleriyle birlikte yaşamış. Sonra ne mi olmuş? Merak ettiğini biliyorum. Azıcık sabredersen bir sonraki bölümde Peygamber Efendimizin annesine kavuşmasının ve onunla geçireceği son güzel günlerin peşine düşeceğiz. Sakın kaçırma. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebul Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebul Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla bir de Meafir'den yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebul Yeser'e, "Amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi Meafir'den olan kumaşını versen, yahut onun Meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu," dedi. Bunun üzerine Ebul Yeser, Ubade'nin başını okşayıp, "Allah'ım, buna bereket ver," diye dua ettikten sonra, "Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi," dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. "Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir."

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
0: Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa, Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Allah Teala bazı insanlara dünya nimetlerini daha bol vermiş, onları mallarıyla sınamayı dilemiştir. Zenginlerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardır. Ve muhtaç kimseler bazen kendilerinden daha iyi durumda olanlardan yardım talep edebilirler. Sevgili Peygamberimiz, isteyenlere küçük de olsa bir şeyler verilmesini tavsiye etmiştir. Yarım hurmayla da olsa, fakiri boş olarak geri çevirme. Alın teriyle geçinme imkanı varken, dilencilik yapmak ve bunu bir mesleğe dönüştürmek, İslam'ın onaylamadığı bir davranıştır. Özellikle geçimini temin etmekle sorumlu olduğu çocuğunu dilendirmenin vebali daha büyüktür. Bu hem çocuğu istismar etmektir hem de onların eğitim hakkını elinden almaktır. İnsan için sadece çalıştığının karşılığı olduğunu, tüm canlıları rızıklandıracağını haber veren Rabbimiz, tembellik edip başkasından yardım istenmesini hoş karşılamaz. Çok ısrar edip karşısındakini vermek zorunda bırakmaksa zulümdür. Sevgili Peygamberimiz, verince öven, vermeyince yeren, dilencilik yapan ve bu konuda ısrarcı olan kişileri Allah'ın sevmediğini belirtir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de, vermeseler de buyuran Allah Resulü, insanların içinde bulundukları şartlara göre mutlaka bir gelir elde edeceklerine işaret eder. Bu konuda sahabe de bizlere örnektir. Her şeyini Mekke'de bırakarak inancı uğruna Medine'ye hicret eden Müslümanlardan Abdurrahman bin Avf, Medine'deki Ensar kardeşlerinden bir şey istememiş, rızkını kazanmak için eline aldığı iple pazara gidip çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden biri olmuştur. Zira o, Peygamberimizden, veren el, alan elden daha hayırlıdır ilkesini öğrenmiş ve hayatına aktarmıştır. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için

0: geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar

Huzeyfe devamında şöyle dedi: öyle zamanlar geçirdim ki kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

azaba çekilecek ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını, bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur sözüyle açıklamıştı.

Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesap

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın." Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum" derse günahları bağışlanır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu." Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim, saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah? Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadabet. Gönül azurdedir ağrı kederden ya Resulallah. Reyh-i aşkında pir oldum, melazu destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layak ileden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şeb bad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder ve kamu malından aşırılık verilen sadakayı da kabul etmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı 3'e böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine 2'ye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlü kucağımı.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye? Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
4: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
2: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
5: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
5: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
6: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
7: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
8: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
9: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
10: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
11: Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında o beytten midir diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz evet Hicr beyttendir diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi neden onu Beytullah'a dahil etmediler diye sorduğunda da çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı cevabını almıştır. Neden kapısı yüksek diye sorduğundaysa kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul.
2: La ilahe illallah.
1: Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek.
2: Allah senin hakkından gelecektir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür.
1: Ver şu mızrağı bana. Ben sana gösteririm. Al bakalım.
2: La ilahe illallah.
3: Anne!
4: Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere.
5: Ne diyorsun?
4: Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor.
1: Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
6: Hadi kalkın. Bu adamla anlaşamayacağım.
7: Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler.
8: Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu. Ve ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi.
0: 11. Bölüm.
8: Kureyş müşrikleri Hazreti Muhammed'in davetinin önüne geçmek için Ebu Talib'e farklı teklifler sunmaya başlamışlardı. Bir sabah Ebu Talib'le görüşmek için evine geldiler.
9: Selam sana Ebu Talib.
7: Merhaba. Hayırdır, bu saatte niye toplandınız böyle?
9: Seninle görüşmek istiyoruz. Müsait misin?
7: Neyle ilgili?
9: Yeğeninle ilgili.
7: Buyurun, geçin içeri. Evet, sizi dinliyorum.
9: Muhammed'le olan sorunumuzu ancak seninle çözebiliriz. Sen önümüzde durduğun müddetçe bu iş bir sonuca bağlanmayacak.
7: Çıkar dilinin altındaki baklayı.
9: Sana bir teklifimiz var. Bu Umare bin Velid, Kureyş gençlerinin en güçlüsü, en kuvvetlisi, en yakışıklısı ve en ahlaklısıdır. Hem de şairdir. Onu al kendine evlat edin. Çok faydasını görürsün.
7: Sonra?
9: Buna karşılık sen de bize Muhammed'i teslim et.
7: Bu ne biçim bir teklif? Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
9: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
7: İnsaf bunun neresinde?
9: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
7: Artık ok yaydan çıktı. Siz haddinizi aştınız. Muhammed'i bize teslim et ne demek? Karşılığında adam vermek nasıl bir cüret? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bir daha da bana böyle bir saçmalıkla gelmeyin.
9: Sen bilirsin. Biz seni çiğnemek istemediğimiz için uzlaşma yolunu seçtik ama reddettin. Kalkın, gidiyoruz.
7: Hadi güle güle. Muhammed'e her an bir suikast düzenleyebilirler. Bir an önce tedbir almam lazım. Önce onun güvenliğini sağlamalıyım. Sonra da adamlarımı toplamalıyım. Zeyd, buraya gelir misin?
10: Buyurun, bir isteğiniz mi var?
7: Muhammed'i gördün mü?
10: Evet, haremden çıkmış evine doğru gidiyordu.
7: Ona söyle evine girsin ve benden haber alana kadar dışarı adımını atmasın.
10: Peki, hemen gidiyorum.
7: Ali'ye de söyle. Siz ikiniz yanından ayrılmayın.
10: Tamam.
7: Cafer, sen de Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarına haber ver, derhal toplansınlar.
8: Ebu Talib'in çağrısı üzerine Ebu Leheb hariç tüm aile toplandı. Herkes bu ani toplantının sebebini merak ediyor.
7: Ey Haşimoğulları, ey Muttalip oğulları, sizi buraya önemli bir mesele için topladım. Yeğenim Muhammed'i bilirsiniz. Sadece kabilemizde değil, tüm Araplar içinde emsali bulunmayan biridir. Şu anda savunduğu dava yüzünden Mekke ahalisi ona cephe almış durumda. Biz kardeşlerimizi ve akrabalarımızı zalimlerin insafına terk etmeyiz. Mekke'nin ileri gelenleri şu anda oturmuş, kardeşimin oğlunu nasıl öldüreceklerini planlıyorlar. Gökler ve yer şahidim olsun ki kanımın son damlasına kadar savaşmadan onu onlara teslim etmeyeceğim. Sizlere de yakışan akrabanıza sahip çıkmanız, namusumuzu, izzetimizi çiğnetmemenizdir.
3: Buna nasıl cüret edin?
5: Bizim kanımızdan birini öldürecekler, biz de sessiz kalacağız, öyle mi?
3: Vallahi asla teslim etmeyiz.
7: Görüyorum ki hepimiz aynı fikirdeyiz. O zaman eli silah tutan herkes silahlanıp yanıma gelsin. Birazdan haremde toplanacağız.
8: Tüm kabile sanki savaşa gider gibi silahlanarak Ebu Talib'in yanında toplandı. Ebu Talib peygamberimizin elinden tutarak onu Kabe'ye götürdü ve kalabalığa şöyle seslendi.
7: Ey Kureyş topluluğu! Kulağıma bazı haberler ulaştı. Gizlediğiniz niyetler aşikar oldu. Bilin ki Muhammed'i öldürecek olursanız sizden kimse sağ kalmaz. Tüm akrabaları Muhammed'in arkasındadır. Ona zarar vermek gibi bir niyetiniz varsa kanımızın son damlasına kadar sizinle çarpışırız. İşte Haşim oğulları, işte Muttalip oğulları. Ben Ebu Talip bin Abdülmuttalip ve arkamda kabilem. Muhammed'i korumaya amd içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
8: Ebu Talib'in bu kararlılığını gören müşrikler geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü aksi takdirde büyük bir iç savaş yaşanacaktı. Hac mevsimi yaklaşıyordu. Arabistan'ın pek çok bölgesinden gelen insanlar Kabe'deki putları ziyaret ediyor ve Mekkelilere yüklü miktarda para bırakıyorlardı. İçlerindeki bu huzursuzluk onların kazançlarının azalmasına sebep olacaktı. Bu sebeple kendi aralarında konuşmaya başladılar. Kureyş'in yaşlılarından Velid sözü aldı.
11: Aramızda peygamberlik iddia eden bir adam var. Eğer ona inananlar artarsa buradaki ticaretimiz sona erer. Onun kabul görmemesi lazım. Sizden kiminiz ona kahin, kiminiz şair, kiminizse sihirbaz diyor. Bunların hepsini birden duyan insanlar hiçbirine kulak asmayacaktır. Bu sebeple gelin bir söylem birliğine varalım. Hepimiz aynı şeyi söylersek inandırıcı olur.
12: Ne diyelim
3: peki? Ne diyelim peki?
13: Önerin nedir?
11: Ona kahin diyemeyiz. Çünkü onu gören insanlar onun öyle olmadığını anlayacaklardır. Onda kahinlerin özelliği yok. Ona inanmazlar.
12: Ona şair de diyemeyiz. Çünkü Arapların çoğu şiirden anlar. Edebiyatın inceliklerini bilirler. Onun sözlerini dinlediklerinde bunun bir şiir olmadığını anlayacaklardır. Ne söyleyelim de inandırıcı olsun?
11: Onun sözlerine olsa olsa sihirdir diyebiliriz. Baksanıza, inananları akrabalarından koparıyor. Anne babasıyla arasını bozuyor. Kardeş kardeşe düşüyor. Hem ona sihirbaz dersek İnsanlar onu dinlemekten sakınırlar.
5: İyi fikir. En makulü bu.
14: Bence de.
5: Sihir diyelim.
12: Sihir diyelim.
8: Bu karar üzerine Kureyş müşrikleri Mekke sokaklarında Muhammed ancak bir sihirbazdır. Sözlerine kulak vermeyin. Siz de büyülenirsiniz diyerek gezmeye başladılar. Müslümanların sayısının sürekli artması müşriklerin de düşmanlığını arttırıyordu. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri toplanmış Hazreti Muhammed'i nasıl alt edeceklerini konuşurlarken Peygamber Efendimiz Kabe'ye geldi. Doğu köşesine gidip Hacerül Esved'i öptü ve tavaf etmeye başladı. Resulullah kendilerine her yaklaştığında ona hakaret ediyor ve türlü eziyetler ediyorlardı.
5: Hey, duyuyor musun bizi?
9: Senin getirdiğin gibi bir belayı kavmine getiren başka adam yoktur.
5: Lanet olsun sana.
8: Kızlarını alamayan müşrikler ellerine aldıkları toprakları peygamberimizin yüzüne savurmaya başladılar. Ebu Cehil Resulullah'ın önüne dikilerek ve bulabileceği en iğrenç ifadelerle ona hakaret etti. Peygamber Efendimiz durdu. Sadece onun gözlerinin içine baktı. Tek bir kelime dahi söylemedi. Bu arada olan biteni uzaktan izleyen bir kadın vardı.
13: Ne yapıyorlar bunlar böyle? Nasıl bir kim bu? Bir adama karşılık onlarca adam. Hele şu Ebu Cehil. Ne kadar çirkin ifadeler kullandı. Bunu Haşimoğullarından birine söylemeliyim. Şu yaklaşan Hamza mı? Göremiyorum ki. Biraz yaklaşsın. Evet, o. Aslan avcısı Hamza. Yayını boyuna takmış, kılıcını kuşanmış olduğuna göre avdan dönüyor. Hem de Muhammed'in amcası. Çok iyi oldu bu. Ona anlatmalıyım durumu. Ey Ümare'nin babası. Sana diyeceklerim var.
14: Buyur, söyle. Ne diyeceksin?
13: Kardeşinin oğlu Muhammed'e Ebul Hakem'in yaptıklarını görseydin dayanamazdın.
14: Ne yaptı?
13: Onu tavaf yaparken rahatsız etti. Kendisine türlü işkenceler yaptı, sövdü, saydı ve gitti. Söyledikleri ağza alınmaz şeylerdi.
14: O ne karşılık verdi?
13: Hiç cevap vermedi.
14: Bu söylediklerini gözünle gördün mü?
13: Evet, gördüm.
8: Hamza ağırbaşlı, dost canlısı bir insandı. Bununla birlikte Kureyş'in en cesuruydu. Öfkelendiğinde son derece amansız olurdu. Güçlü bedeni öfkeden sarsıldı ve bu his onun uzun zamandır süren kararsızlığına son noktayı koydu. Atını hızlıca sürdü ve Ebu Cehil'in yanına vardı. Elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirdi.
14: Al sana bakalım. Senin hakkın bu.
1: Ne yaptın sen?
14: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
7: Yanlış anladın beni Hamza.
5: Hey, neler oluyor? Bunu nasıl yapar? Gidip haddini bildirelim.
8: Ebu Cehil Hamza'nın düşmanı olmasını istemiyordu. Bu sebeple kendisini korumak üzere ayağa kalkan Mahzum oğullarına oturun diye işaret etti ve şöyle dedi.
11: Ebu Umare'ye karışmayın. Vallahi ben onun kardeşinin oğluna kötü sözler söyledim.
8: Ebu Cehil Hamza'nın çıkışının öfkeden olduğunu biliyor, onun dinini terk etmeyeceğini umuyordu. Kanayan başının acısını aldırmadan oradan uzaklaştı. Halbuki Hamza uzun zamandır yeğeninin anlattıklarını düşünüyor, kainatın yaratıcısının dört duvar arasına sığdırılamayacağına inanıyordu. Ebu Cehil'in bu hareketi Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun İslam'a girişi Resulullah'ı çok sevindirdi. Hazreti Hamza peygamberimizin kendinden 3 yaş büyük amcasıydı. Hazreti Hamza bu andan sonra hayatını

0: İslam'a atayacaktı. Müşriklerin ileri gelenleri Peygamber Efendimizin yaptıkları eziyetlere rağmen davasından vazgeçmediğini görünce Darun Nedve'de toplanmışlardı. Ve Utbe bin Rebi'a'yı Resulullah'la konuşmak üzere gönderdiler. O şöyle söze başladı.
1: Ey Muhammed, vallahi biz kavmine karşı senden daha fazla uğursuzluk getiren bir yeni yetme görmedik. Topluluğumuzu parçaladın, düzenimizi bozdun, dinimizi ayıpladın. Bizi Araplar arasında rezil rüsva ettin. Hatta aralarında Kureyş içinde bir sihirbaz, bir kâin çıktığı iddiaları dolaşmaya başladı. Artık birbirimizi kılıçla doğru yola getirmekten başka çaremiz kalmadı. Ey adam, eğer amacın evlenmekse Kureyş'in hangi kadınlarını istersen seç, seni onlarla evlendirelim. Eğer istediğin malsa seni Kureyş'in en zengin adamı yapacak kadar mal toplayalım.
0: Allah Resulü onun bu sözlerine şöyle karşılık verdi. Ben sizin ne söylediğinizi anlamıyorum. Ben getirmiş olduğum şeyi sizden mal talep etmek, aranızda şeref sahibi olmak ve size kral olmak için getirmedim. Aksine Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabını indirdi ve size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretti. Ben de size Rabbimin risaletini tebliğ ettim

0: Yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Peygamberimiz Fussilet suresini ağır ağır okuyor, Utbe hiçbir şey demeden hayretle onu dinliyordu. Resulullah secde ayeti geldiğinde secde yaptı ve Utbe'ye dönerek "Artık Rabbinden gelen kelamı işittin, onunla baş başasın," dedi. Utbe'nin hali çok değişmişti. Okunan ayetlerin tesirinden kurtulamıyordu. Arkadaşları ondaki farklılığı görünce çok şaşırdılar.
1: "Vallahi sen buradan ayrıldığın gibi dönmedin ey Utbe. Sözünden anlaşılıyor ki Muhammed'in sözleri seni büyülemiş. Yoksa din mi değiştirdin?"
2: "Ben ona benzer bir söz dinlememiştim. O asla bir şiir, sihir veya kehanet değildir. Beni dinlerseniz bu adamı bırakın. Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız."
1: "Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?"
0: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı. Ama onlar da vazgeçmeyeceklerdi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir," buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim, ortağım yoktur buyurur.

Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır.

0: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubadi'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, din. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce yoksa öldü mü diye sordu. Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resulü'ye

Mevlam, dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.
1: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi

kafi, la şifae illa şifaüke, şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.''

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
3: Hadislerin Hikayeleri.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatıysa ancak cennettir buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, 'Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün,' demekteydiler."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Yönetim ahlakı, imana ve insana layık irade. Hasan-ı Basri tarafından rivayet edildiğine göre, Basra emiri Ubeydullah bin Ziyad, ölüm döşeğinde yatmakta olan Makil bin Yesar'ı ziyarete gider. Makil radıyallahu anh ona der ki, sana Resulullah'tan duyduğum bir hadisi söyleyeyim. Peygamberi şöyle derken işittim. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse, cennetin kokusunu alamaz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah dört kimseye öfkelenir. Çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden ihtiyar ve zalim yönetici. Amr bin Mürre, Muaviye'ye Resulullah'ı şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Herhangi bir idareci kapısını ihtiyaç sahibine, yoksula ve elinde hiçbir şeyi olmayan fakire kapatırsa, ihtiyaç ve fakirlik içine düştüğünde Allah da göğün, cennetin kapılarını onun yüzüne kapatır.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah, bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl oluyor ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Günah işlemesi emredilmedikçe, hoşlansa da hoşlanmasa da dinlemek ve itaat etmek Müslüman bir kişinin vazifesidir. Eğer kendisine günah emredilirse dinlemek ve itaat etmek yoktur. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah'tan daha fazla ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yönetici bir kalkandır. Onun ardında savaşılır, onunla tehlikelerden korunulur. Şayet o Yüce Allah'a karşı takvayı emreder ve adaletle hükmederse, bundan dolayı sevap kazanır. Bunun dışında bir şey emrederse, o zaman yaptıkları kendi aleyhine olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.

0: خيرا يفقهه في الدين.
1: أهو عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yesin artık. Al sana. Sana kana.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
5: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen

0: Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor: "Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor: "Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, "Sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez," dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken

günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, "Senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz." dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'i sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbn Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu.
İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim, yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı, yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da, Allah'ım onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına, evimize kimse geldi mi diye sordu. O da, evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti," dedi. İsmail de, "Rabbinin emrettiğini yerine getir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Peki bu işte bana yardım edecek misin?" dedi. İsmail, "Sana tabii ki yardım ederim," dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz, bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına

0: dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer İbrahim'in aleyhisselam arkasından "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam "Allah'a" dedi. Hacer "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum" dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum" dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. "Bir kimse görebilir miyim?" diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam" dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm" diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam" derken bir ses işitti. Sese hitaben "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş" dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.
1: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: أبو محمد كعب بن أجرة'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz "Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şöyle deyin" dedi. "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor: bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Resulullah'a en çabuk kavuşan kıymetli validemiz Zeynep binti Cahş radıyallahu anha. Allah Resulü'nü kaybetmenin hüznüyle doluydu yürekler. Hane-i saadette de hüzün vardı. Aynı zamanda bir merak içindeydi müminlerin anneleri. İçinizden bana en çabuk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır demişti alemlerin efendisi onlara hayattayken. Acaba kimi kastetmişti? İçlerinden hangisi diğerlerinden daha önce kavuşacaktı o gül yüzlü Nebiye? Resulullah'ın kıymetli eşleri bu sorunun cevabını bulmak için ne zaman bir araya gelseler, duvar kenarında kollarının uzunluğunu ölçmeye koyuluyorlardı. Bu durum bir süre böyle devam etti. Zihinleri meşgul eden bu bilmece, Zeynep binti Cahş'ın ölümüyle çözülüverdi. Boyu pek de uzun olmamakla birlikte, cömertliği ve ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesiyle meşhur olan bu hanımın vefatıyla anlaşıldı ki, kolu en uzun olan, en çok sadaka veren demekti.

Zeynep binti Cahş, Allah Resulü'nün halası Ümeyme'nin kızıydı. Hazreti Peygamber onu köleyken azat ederek evlat edindiği Zeyd bin Harise ile evlendirmek istemişti. Toplum içerisinde saygın bir konumda olan Kureyş kabilesinin en seçkin ailelerinden birine mensup Zeynep binti Cahş, bu teklife sıcak bakmasa da o sıralarda nazil olan Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur ayeti doğrultusunda Resulullah'a karşı gelmek istememiş ve Zeyd radıyallahu anh ile evlenmeyi kabul etmişti. Cahiliye adetlerinde hür bir kişi azat edilmiş bile olsa köle statüsünde olan biriyle evlenemezdi. Dolayısıyla bu evlilik hür ve köle ayrımına odaklanmış cahiliye anlayışına darbe vuran önemli bir olaydı. Fakat zaman içerisinde iki genç arasında çıkan anlaşmazlıklar had safhaya ulaştı. Resulullah'ın barış tavsiyeleri artık sonuç vermiyordu ve sonunda boşanma yoluna gidildi. Resulullah'ın takdiri karşısında kendi tercihinden vazgeçen, ancak bu birliktelikte huzur bulamayan Zeynep binti Cahş'a müjde olacak haber vahiy ile geldi. Biz onu, Zeynep'i sana nikahladı ki, evlatlıkları kadınlarıyla ilişkilerini kestiğinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Bu ayetle Zeyd bin Harise'den ayrılan Zeynep radıyallahu anha, Resulullah'a eş olmakla kalmıyor, müminlerin anneleri arasında eşsiz bir konumu haiz bulunuyordu. Evlilikleri boyunca bu hususu dile getiren Zeynep radıyallahu anha, sizleri Hazreti Peygamber'le kendi aileleriniz evlendirdi, beni ise yedi kat göklerin ötesinden Yüce Allah evlendirdi sözleriyle Hazreti Peygamber'in diğer eşlerine karşı övünürdü. Zeynep'in ilk evliliği gibi bu ikinci evliliği de inananlar için bir mesaj niteliğindeydi. Zira Yüce Allah, elçisine Zeynep binti Cahş'ı nikahlayarak cahiliye toplumunda mevcut evlatlıkların boşadığı hanımla evlenememe adetini kaldırdığını ilan ediyordu. İbadete düşkünlüğü ve hayır işlerindeki gayretleriyle ön plana çıkan Zeynep binti Cahş, Hazreti Peygamber'in en sevdiği hanımlarındandı. Deri tabaklama, deri dikme ve boncuk dizme gibi işler yapar, kazandığı parayı Allah yolunda harcardı. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında kendisine tahsis ettiği gelirin tamamını yoksullara dağıtmıştı. Resulullah'ın diğer hanımları da onun bu yönünü takdir ederdi. Vefatının ardından Ümmü Seleme validemiz onun hakkında şöyle demişti. Zeynep saliha bir hanımdı. Gece namazı kılar, çok oruç tutardı. El işi yapar ve ondan elde ettiğinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtırdı. Onun vefat haberini alan Hazreti Ayşe ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti. Övgüye layık, ibadetine düşkün, yetim ve dulların sığınağıydı. Bu güzel özellikleriyle Resulullah'ın nazarında özel bir yeri olan Zeynep validemiz, vefatından sonra da ona en çabuk kavuşan eşi oldu.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi: "Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sende olmayan bir şeyi satma," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
0: An Ebi Hureyre radıyallahu anh, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
2: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur: "Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordum. Şöyle cevap verdi. Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi. Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

0: قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة.
1: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadethanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensar'dan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandın ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandın ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

erir canlar o gül buyi revanı bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandın ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boynu büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu, ateşten döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
2: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي.
1: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر
1: عبد الله بن مسعود radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler ya Resulallah hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.
0: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: İbn Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallahü vahdehu la şerike le, Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha. Rabbi euzu bike min el keseli ve su'il kiber. Euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni.

0: ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber. Ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Peygamber Efendimiz, kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak, sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi, ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
2: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir.

0: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
1: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu: siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Aişe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir: melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
0: وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
0: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

Sakif kabilesinden Kerdem bin Süfyan'ın kızı Meymune anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında babamla birlikte dışarı çıkmıştım. Ben Allah Resulü'nü orada gördüm. Etraftaki insanlar, "Açılın, Allah Resulü geliyor," diye bağırışıyorlardı. Dikkatle Hazreti Peygamber'i gözlemeye başladım. Babam kalabalığı yararak Allah Resulü'ne yaklaştı. Efendimiz devesinin üzerindeydi. Babam ona iyice yaklaştı ve onun ayağını tuttu. Buna ses çıkarmayan Hazreti Peygamber devesini durdurarak babamı dinledi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, ben vaktiyle bir erkek çocuğum olursa Büyane Dağı'nın dik yamaçlarında 50 koyun keseceğim diye adakta bulunmuştum. Ne buyurursunuz?" diyerek ne yapması gerektiğini sordu. Büyane, Kureyş'e ait bir putun bulunduğu bir yerdi. Kureyşliler orada saçlarını tıraş ederek kurbanlar kesmekte, yılda bir kez toplanıp törenler yapmaktaydı. "Orada herhangi bir put var mı?" diye sordu Peygamberimiz. Kerdem, Büyane'nin şirk emarelerinden temizlendiğini dikkate alarak "Hayır," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde Allah'a olan adağını yerine getir," buyurdu. Meymune olayın gerisini şöyle anlatmaktadır. Daha sonra babam adamış olduğu koyunları toplayıp kesmeye başladı. Ancak bir koyun elinden kurtulup kaçtı. Babam onu ararken bir taraftan da "Allah'ım, adağımı yerine getirmeyi nasip et," diye yalvarıyordu. Sonunda kaçan koyunu yakalayıp onu da kurban etti.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul.
2: La ilahe illallah.
1: Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek.
2: Allah senin hakkından gelecektir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür.
1: Ver şu mızrağı bana. Ben sana gösteririm. Al bakalım.
2: La ilahe illallah.
3: Anne!
4: Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere.
5: Ne diyorsun?
4: Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor.
1: Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
6: Hadi kalkın. Bu adamla anlaşamayacağım.
7: Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler.
8: Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu. Ve ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi.
0: 11. bölüm.
8: Kureyş müşrikleri Hazreti Muhammed'in davetinin önüne geçmek için Ebu Talib'e farklı teklifler sunmaya başlamışlardı. Bir sabah Ebu Talib'le görüşmek için evine geldiler.
9: Selam sana Ebu Talib.
7: Merhaba. Hayırdır bu